madem sordun. Hakim Bey. Dilim döndükçe bir anlatayım. Tam 9 yaşımda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerimse hala küçücüktü reşit olduğumda. Bilya oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okulum hayat, derslerimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Böyle alavereden, sahtekarlıktan falan çakmam. Hakim Bey, ben dümdüz bir insanım. Hani az önce dediniz ya, dosyanda çok kabarıkmış be evlat. Çok doğrudur hakimim. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatlarım vuku bulmuştur. 15 yaşımda tanışmışlığım ıslah eviyle, 17'sinde koğuşun en kıdemlisiydim anlayacağınız. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde, sonralarıysa kadrolu oldum adliye koridorlarında. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonralarıysa eksik olmadı tutanaklarım. Suçludum desem de biliyorum ki bana inanmayacaksınız Sayın Hakim Bey. Vallahi sokaklarda kalıyorum ve çatı katı bile benim için lüks o zamanlar. 3-5 kuruş boya sandığından nasipleniyorum, ona da taş koymaya engel olmaya çalışırlar. Kendini bilmeyen namussuz oğlu namussuzlar. Peki ne yapacaktım? Sessiz kalıp boyun büküp aç susuz mu kalacaktım yani Hakim Bey? Hırsız, namussuz olmaktansa zanlı olmak daha evladır benim için. Anlayacağınız sicilimin bembeyaz sayfaları, terazisi sadece açlıktan karardı ve bozuldu. Ne sahibimiz ne de sırtımızı yaslayacak dağımız da yok.

tek tabancayım. Bunu fırsat bilip üzerime gelenler de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum. Yattığım koğuşta sebebini de sorma sakın hakim bey. Asabım bozuluyor anlatırken. Allah'tan ölmedi pezevenk. 3 yıl ek cezayla buldum tahliyemi. Çıktığımda tam 18'imdeydim. Babam öteki dünyaya terki diyar eylemiş. Yani hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesine bile kavuşamadım garibimin. İyice topal kaldım yani. Bir tarafım hep yarım kaldı. Küçük emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı pabuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. Biz de sevildik ya. Sakallarım çıkmaya, boy pos obişim kaşlarımla çatılmaya başlamıştı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cidit atıyorum. Hayatım daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese, yaka paşa indireceğim aşağı. Sinir katsayım milyar olmuş. Kendi halimde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hep söylerlerdi ya, aşk, aşk, aşk diye. İşte ben de tanıştım 19'unda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabi olduğumuz zamanların ilintileri. Bana kaderimin oyunu mu lan bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayın be. O da bana tavdı. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Emin önünde balık ekmek yediğimiz teferruatlar, kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Yanım umutlarla aşıktı birbirimize. Muratlarımız yamalı, bokşa gibi çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimi seviyorduk işte be. Birbirimizi kendi halindeydi garibim. Ağzı var, dili yoktu baharımın. Tekstilde çalışır, para biriktirirdi evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam çalışırdım. Yeşil şam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evde hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım sayın hakimim. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla ev bakmaya çıktık. Zeyrek yokuşundan çıkarken birkaç sibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan baharıma, ulan yavrum bu ne güzellik, gel bize katıl gibi cümleler sarf etti. İşte o an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi de kaybetmişim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin sakinleriydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler. İki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım, yaz dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz koğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü be. Belki bu aşkı bir akşam hafı kurtarırdı ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum size hakim bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya, ben kiracıyım be hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz de yok. Hakim bey, bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez karalı hakim bey, son kez yaz. De ki, ulan neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Gene üşüyecek sübyan, gene üşüyecek gariban.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, pazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel,

sendin benim tutunacak tek dalım. Yokluğun zor, çekilmiyor kahrı. Elden bir şey gelmiyor, ne yapayım? Seni yazan kadere mi yanayım? Geçip giden yıllara mı yanayım? Bizi ayıran hayata mı yanayım?

Bir nefes, bir ah olsun Bahtiyar. Bir yanım bahar, ey bir yanım sakar. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korku yok gözümde, cesaretim var. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korkum yok gözümde, cesaretim var. Issız dağ gibi.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisin.

0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz.

0: Turizm.com Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz.

hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 40 50 0541 780 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Plaj İzmir.
1: Gel dünyanın gör halini, yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret, benim senden sonraki halini.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

için ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimdeki güçler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, yuvarlak

ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: gönülden gönüle. Gönüle. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Bir 3 günlük kısa bir ayrılıktan sonra şükürler olsun kavuşturana. Buradan ayrıca, evet ayrıca Özgür kardeşime. Gerçi duymuyordur ama yine de gönülden ona sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür kardeşimin de Rabbim gönlünü sevindirsin. Sağ olsun katkıda bulunmasaydı olmayacaktı. Allah o kardeşimin de her zaman gönlünü sevindirsin. Sizlerin de bizlerin de inşallah. Baba Müslüm'ün her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Duyanlar duymayanlara kardeşlerim, kardeşiniz huzurda. İki güzel şarkının hemen sonrasında SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp koğuş mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Kayıt mesajlarımızın tamamını paylaşmaya çalışacağım. Takriben 9'u çeyrek geçeye kadar. Ama sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Gecenin ilerleyen saatine kadar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımız başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Abi kardeş, abla kız kardeşleri. Evet, huzurdayız. Duyanlar, duymayanlar. Şimdi SMS mesajlarınızın bir kısmını okuyacağım. Sonrasında koğuş mesajlarının WhatsApp üzerinden sabit standart mesajlarımızın bir kısmını okuyacağız. Saat 8.10 geçe, çeyrek geçeden sonra da Allah nasip ederse kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Merhaba, TTP kapalı A13 cezaevinde yengesinin aslanı mahzunum. Umutsuzluk yok, dua var. Acele etmek yok, sabretmek var. İmkansız diye bir şey yok çünkü Allah var. Kardeşim az daha sabır, bunu asla unutma. Yengen her zaman senin yanında. Hadi bugün cuma, bol bol dua et kardeşim. Biraz da ilahi dinle. Fatih Özben, sana geldim. Şakran T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz, aşkım nasılsın, iyi olmanı temenni ediyorum. Biz geldik, haberin olsun. O tarafı bu hafta ara dememin sebebi, uzun yola gideceğiz. Uzaklaştıkça kendimi iyi hissetmiyorum, aklım daha çok kalır. Yanlış anlama bir tanem, seni çok ama çok seviyorum. Pazartesi sabahtan ara, bekliyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. T4'te yatan canımın içi Onur Camgöz, aşkım pazartesi sabahtan ara bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Güzel günler yakındır, elbet bir gün kavuşacağız. Ömrüm az kaldı o güne, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Mutlu İlce Baylık. Aleykümselam Mutlu kardeşim, namıder Suskun. Buradan 4.0'da kapalıda yatan derli abilerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Kerem Gezer abime, İsmet Ediz abime, Cüneyt Deniz abime, Aziz amcama, Cafer Topal Aslan kardeşim, Kadir Hakan Doğanay, Mehmetcan Canbay, Altu Karanfil, Ramazan Şahin, Baran Öziş isim vermiş olduğum abilerime selamlarımı yolluyorum. Diğer abi kardeşlere de selam olsun. Son olarak Mutlu İlçe Baylık der ki aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Ali Haydar Bulut. Aleykümselam Ali Haydar kardeşim. Başta Kerem Gezer abime, İsmet Ediz, Cüneyt Deniz abime, Saadettin Özkan, Aziz amcama, Mehmetcan Canbay, Kadir Hakan Doğanay, Altun Karanfil'e selam olsun. Altun Karanfil kardeşim, başın sağ olsun. Ahmet Kaya'dan beni bul. Ben Zinar Baykara. Foça Açık cezaevinde yatan Mutlu İlçe Baylık kardeşime selam olsun. Değerli kardeşim, Mutlu'ya istek şarkım Cem Yıldız, Darı Dünya. Öncelikle tüm koğuştaki arkadaşlara selam olsun. Rabbim herkese sağlık, sabır, en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Bu şarkı Kadir Asaf Erdemir kardeşime gelsin. Umudun hiç kaybetme. Dışarıda seni bekleyen dostlarım var. Bergen'den sen affetsen ben affetmem. Şakran kapalı T1 A2 koğuşundaki Eşref Paşalı Aliço radyo başına. Canımın içi abim, doğum günün kutlu olsun. Bugün ilk kez yanında olmayışına kalbim sızladı. Seni çok seviyoruz. En kısa sürede kavuşmamızı diliyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Şarkısı sana armağan ediyorum. Kardeşim Peri, annen Çakır'dan selamlar olsun. Ben T1C9'dan Menderesli Utku Memişoğlu. Beraber kader birliği yaptım. Tatü İsmet abimin doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Bunu da yaz Hakim Bey, Umut'a kelepçe vurulmaz. Ben Müzeyyen, C16 koğuşunda yatan ablam ve yanında yatmakta olan ablalarıma çokça sabır diliyorum. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Ali Kınık'tan yalnız değilsin, armağan ediyorum canımdan çok sevdiğim Elvan'ıma. Şakran T1'de yatmakta olan Borancan Akalık kardeşime Limontepe'nin selamlarını iletmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı Borancan Akalık'a gelsin. Özgür abinden selam ve hasretle canım benim. Şakran B12'den Doğukan Alsu'dan C17'de yatan aslan abim Muhammed Sayın, doğum gününden işten dileklerimle kutlarım ve yeni yaşının sana sağlık ve özgürlük getirmesini temenni ediyorum. Ben T2A13 koğuştan Azat Yatmaz, canlarım benim canlarım, başta öz kardeşim Azcan Yatmaz, bir o kadar da değerli Sedat Sağlam, Mali Acar, Şevket Vazgeçtim, Yusuf Güney, Raif Kaya selam ve sevgilerimle. Gece bir söz bırakmak isterim. Biz hiç kimseyi yakmadık. Onlar ateş olduğumuzu bile bile üstümüze geldiler. Ben Engin Akbaş, Foça Açık'ta yatan kardeşim Mustafa Akan, Dilek Engin, Can Parlatan, Devrim Dağ Delen'e selam ediyorum. Ayrıca TK19'dan Aydın Demirbaş abime de selam ederim. Murat abi yayınlar. Ben TK C4 koşulan Mücahit Aksakal, sağ ol Mücahit kardeşim. 1.0'da yatan Muhammed Sayın radyo başına. Dostum sizin koğuşa yeğenim gelmiştir, Yusuf Aksakal. Önce Allah'a emanettir, sonra sana. Ankaralı bir dostum daha var, Muhammed Öcal. Haberin olsun, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seven sayan dostunuz Mücahit Aksakal. Ben T1 12'den Berhan Atsever. John 7'de bulunan

Can abim Muhammed Sayın, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, sabır ve umut getirsin. Mesafeler dostluğumuzu eksiltmez. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğünde sevdiklerine birlikte nice mutlu yaşlarını kutlarsın. Kendine iyi bak, moralini hiç bozma. Seni unutmadık. Doğum günün kutlu olsun. Ben T1B12'den Berhan Atsever. Konya'da bulunan Can abim Muhammed Sayın, seni her zaman güzel anılarla hatırlıyor. Doğum gününü gönülden kutluyorum. Rabbim gönlüne ferahlık versin. Bugün olmasa elbet bir gün mutlaka güzel günler gelecek. Şakran bir nolda yatmakta olan Tatü İsmet. Aslan kardeşim, günün kutlu olsun. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin inşallah. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Kalp sızım, iyi ki sen. Seni seven ablan Cansu. Ben T1B12'den Berhan Alsever. Konya'da bulunan Muhammed Sayın, mesafeler ne olursa olsun dostluğumuz baki. Rabbim sağlık, huzur ve hayırlı ömür nasip etsin nice mutlu yıllara. C17'de bulunan canımız Muhammed Sayın radyo başına. T1B12 koğuşu olarak doğum gününü yürekten kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu ve umut dolu yılların olsun inşallah. Rabbim bir sonraki doğum gününü aynı masada sevdiğin kardeşlerin ve dostlarınla birlikte özgürce kutlamayı nasip etsin. Hepimizden selam ve sevgiler. Ben Taha Atsever. Konya'da bulunan ikinci abim Muhammed Sayın, doğum günün kutlu olsun abi. Bir sonraki doğum gününü inşallah. İkiniz de çıktığınızda beraber kutlarız. Allah ağzının tadını hiç bozmasın. Nice huzurlu ve umutlu yıllara Allah'a emanet ol. Seviliyorsun. Ben Binay. C17 koğuşunda bulunan Muhammed Sayın, doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum evladım. Rabbim her yeni güne umutla uyanmayı, gönlüne ferahlık vermeyi nasip etsin. Sabır ve hayırlı uzun bir ömür nasip etsin. Kalbinden geçen tüm güzel duaları kabul eylesin. Bir anne duası her zaman seninle. Umudunu hiç kaybetme. Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık vardır. İnşallah en kısa zamanda sevdiklerine kavuşacaksın. Yüzünün hep güleceği güzel günler nasip olsun. Allah'a emanet yarım gelen mesajımız. Ben T1C9'dan Mert Temel. Kader birliği yapmakta olduğum kardeşim Tatü İsmet, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelere ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şimdilik zindanlar kısmındayız, saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Aslan kardeşim, sevinçe kutupta şarkısı armağan olsun. Ben Şakran. T1C9'da yatan Dursun Çınar, benimle birlikte yatan Tatü İsmet kardeşimin doğum gününü nice mutlu yıllara, doğum günün kutlu olsun. Diğer arkadaşlarıma da selam olsun. Ben T1C9 Abdullah Sezgin, beraber kader birliği yaptığım İsmet'in doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle, ben dostun Abdullah Sezgin. Ben Bedriye Benzerli. T1B2 koşuna yatmakta olan Mehmet Can Yıldırım radyo başına. Memo, senin önemli bir şeyler konuşmam lazım. Kardeşine söyle, telefonu bana getirsin. Bir kere de olsa seninle konuşmam lazım. Biliyorum artık beni istemiyorsun ama bir kere konuşmamız gerek. Lütfen Memo, kırma beni. Murat abi, senden ricam Uygar Doğanay'dan Kanım Kurusun şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Şakran. T4C8 koğuşuna yatan eşime, benden Selda Bağcan, Batman'dan Diyarbakır'a Lecane şarkısını armağan ediyorum. Her şey güzel olacak, ben inanıyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Şakran. T4C8 koğuşuna yatan eşime, benden Selda Bağcan, Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını armağan olsun. Her şey güzel olacak, ben inanıyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Ben Semra. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Yiğit Selbest, yani Ceset. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Başta Aslan abilerin Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağırbak, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Baran, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar. Bu derdilere bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Konuşarak bir şeyler olsaydı ormanın kralı aslan değil papağan olurdu. Ben Yiğit Selbest, yani Ceset. B1 koğuşunda yatmakta olan Helin Aydın radyo başına. Ceza almışsın, çok üzüldüm. Seni dışarıda bekleyen biri var güzelim. Hakan Berke ve Hasan Timarlı radyo başına. Aslan abim, aslan babam, İyisinizdir inşallah. Herkesin size selamları var, sizi seviyoruz. Aras Çağrı Timarlı. Can abim, ben C9'dan Candan Baba Çörs, C3'te olan Emine Çelik Ören, Namıder Hırşın kız, doğum günün kutlu olsun. Dişi aslanım, iyi ki doğdun, iyi ki benim halamsın. Bu yaşın seni Bekir'le Bekir'e kavuştursun. Seni canı fasına seven Candan Baba Çörs.

Ben Muratcan Yaz yemiş. Benden aşkım sevgilim bir tanem olan Salih hep Bektaşoğlu'na sevgilim hasretim bir tanem. Değerlim bu zorluklar elbet biter. Kavuşacağız çok yakında. Seni canından çok seven Muratcan'ın Salih hep Bektaşoğlu'na aşkım sevgilim iyi ki varsın. Benden sana İbrahim Düşten kadınım armağan olsun. Şakran birinin oldu yatmakta olan gözümün nuru Tatü İsmet. Annem doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana dilediğin her şeyi nasip etsin. Rabbimden dilerim ki öbür doğum gününü ayrıca kutları seni. Çok seviyorum paşa oğlum. Rabbim benden alsın sana versin. İyi ki sen annem. Şakran'da yatan saygıdeğer abim Gökhan Taşer ve Necdet Ün abime sevgi ve saygılarım ile bu günlerde gelir geçer elbet abim. Biz kardeşlerin olarak bıraktığın yerde buradayız. Gözün arkada kalmasın inşallah. Ben yoruldum hayat şarkısı. Benden başta Gökhan Taşer ve Necdet Ün abim olmak üzere bütün kader mahkumlarına gelsin. Allah'a emanetsiniz abim. Gönderen Mert Ceyhan. Ben İzmir'den Ayşe. Şakran 1 nolu C6'da yatmakta olan abim Yılmaz Sak. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. İnşallah bir dahaki doğum gününde yanımızda olman. Dileyle Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Şakran kapalı T1A2 koğuşundaki Eşref Paşalı Ali Ço. Şakran kadın kapalı C13 koğuşundaki Yağmur Görmüşoğlu radyo başına. Canımın içi abim doğum günün kutlu olsun. Bugün ilk kez yanımda olmayışına kalbim sızladı. Seni çok seviyoruz ve en kısa sürede kavuşmamızı diliyorum. Yağmur seni de çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Aklımız kalbimiz sizde. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Şarkısını sana armağan ediyorum. Kardeşiniz Peri, anneniz Çakır'dan selam olsun. Şakran T2 C14'te yatan sevgilim Celal Çetin. Seni çok özledim. Sesini duysam sesine sarılacağım. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi. Şurama batan özlem dememişlerdi bıçak derdim. Çok az kaldı bizli günlere biliyorum. Allah yar yardımcın olsun ben sendeyim senindeyim. Murat Bey hemen kapalı cezaevinde olan aslan yeğenim Emir Kızılay aslan yeğenim benim. Asalet kanda ve soyda devam eder. Bunun yarınları çok yakın değerli arkadaşlarına da ödemişti. Tipinden kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Canen'in de sana selamları var. Buradaki dostlarımızın da sana aslan yeğenim benim. En yakın günlerde inşallah aslan yeğenim benim. Şakran T3'te yatmakta olan Burak Kaan Karadere, Namıder Sarı, Berkan Karadere ve Selim Öz Alp Aslan başta olmak üzere bütün Buca çocuklarına tüm kader mahkumlarına selam olsun. Yiğit Tapan Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben C11 koğuşundan Muğlalı Emine, B18 koğuşundan Halil Karagöz radyo başına. Aşkım mektubunu aldım teşekkür ederim aşkım. Buraya ellerimiz kelepçeyle bağlı geldik. Allah'ın izniyle buradan birbirimizi bağlayan parmaklarımızdaki yüzüklerle çıkacağız. Seni seviyorum aşkım. Ozan yazara da çokça selamlarım olsun. Ben C11'den Işıl Ercan T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Aramızda karlı dağlar var. Hasretin bağrımda sızlar seni. Çok özledim sevdiğim özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaşdelen ve Volkan Kızılyel. Bizim için değerli olan dostumuz Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı. Seni seven dostların Keko Fırat Öztaşdelen ve Volkan Kızılyel. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaşdelen ve Volkan Kızılyel. Bizim için değerli olan T1B11 koğuşuna yatmakta olan Fırat Gizgin ve Nurullah Önce selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri ve soframızı paylaştığımız tüm canlara selamlar. Sizleri seven Keko Fırat Öztaşdelen ve Volkan Kızılyel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova Naldöken'den Sedat Ulaş. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim olan Erdi Bilgiş, Süleyman Güneş, Murat Saygınsoy, Sarı Akif Yazar, Ozan Dahan, Can Ceylan, Mehmet Ali Erbil, Yiğit Pasin, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, Eyüp Ekin, Ömer Kaçmaz, Cemo Acar abilerime bin selam olsun. Bu dostlarım Halit Bilgiş'ten dayı şarkısı armağan ediyorum. Demir kapılar bedenimizi ayırabilir ama duruşumuzu asla değiştiremez. Gün gelir kapılar açılır. Yarın gelen mesajımız. T1A20 koğuşuna yatmakta olan eşim Yetiş Ok.
Eğer mutluluğun bir kokusu olsaydı bu senin kokun olurdu. Canım eşim, seni çok ama çok özledim. Murat abi, ben hasretten hasret kaldım. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Burak Menderes. Aleykümselam Burak kardeşim. Umarım iyisindir abi. Çok şükür sağ olasın Burak kardeşim. Hep beraber iyi olalım. Mircan, doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde tüm sevdikleriyle birlikte olursun inşallah. Dostlarımın, kardeşlerimin, abilerimin hepsine de çok selamlar. Ben Kaleli Burak Menderes. Şakran kadın koğuşu. B9'da yatmakta olan canım kızım Narin Kuş. Bugünler gelir geçer güzel kızım. Allah'ım diyelim. Senin o gülen yüzüne güler Rabbim seninle olsun. Benim kızım Pırlanta şarkısı çalarsanız sevinirim. Şakran T1 C11 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yiğit Oral'a selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Devamında kader birliği yaptı. Mehmet Durak abime, Arda Yıldırım ve kardeşim Baran Bağcı'ya. Abimin derleri A16'da yatmakta olan Enes Efe, A10'da yatmakta olan Serhat Uğur'a. Hakkıyla yatan bu canın çocuklarına çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bizi yaradan elbet yolumuzu gösterir. Çaba bizim hüküm Allah'ındır. Abim Yiğit Oral'a Ali Kınık'tan kuralsız yarım gelen mesajımız. Selam Murat abim, değerlim Savaş Aktaş, canım eniştem. Seni hiçbir zaman unutmadık, her zaman aklımızdasın elbet. Bir gün yanımızda olursun inşallah. Seviyoruz seni canım eniştem. Ben Ahmet enişte. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Hemen WhatsApp'ımızdan da sabit standart koğuş mesajlarımızın bir kısmını okuyalım. Bir 15 dakika kadar evet okuyalım, sonrasında kayıt mesajlarımızı paylaşalım kardeşlerimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adiye, Tamer Aydın, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 var ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığını ile Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Senyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun, ismini zikredemedim. Tüm Çili Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Gece benden bir söz. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmasınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 koğuştan Doğukan Çakıcı, yani Dodu. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamı ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Şarkı Yener Çevik, şarkının adı yok Murat abi, sesine sağlık, sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben T4-19'dan Dodo Çakıcı, burada kadar birliği yapmakta oldum Aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime, onun aynı kandan olmasa da candan olan T1-18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşuna bulunan dostlarına selam olsun. Bizleri tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Ege Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dil tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açık'a da çok çok selam olsun. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ercik çok selam ediyorum. Murat'ım bu güzel değerler için Tahir Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık.
Selamünaleyküm Murat abi. T1V8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı akabinde Fırat Çağrı Bekir. Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan, Akalık, Ahmet Aktan, Abal, Yiğit, Serbest Şahiner'den. Omuz Sezer, Yusuf Ateş,

Erkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin ikinci bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım, Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayer, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız, Cesur Bayer, Görkem Bombay, Afyon, Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut, hepsine selam ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy, Dönmez, Sedat Altuna, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime armağan olsun. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKC7'den Barış Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy, Dönmez ve Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuylu Ali, Gökçe Enes Geçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko selam ediyorum Mazlum'dan. Kerim Hanım şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkant'tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Reber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere İrfan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın, aleyküm selam Sertaç kardeşim. Senin aracının ile dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adiyek, Eren Kolli, Karun Çayırtepe, Ali Parkaya, Murat Ahmet Ergenç, Bir Nolda Yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler, bu canlara selam olsun. Gece bir söz, istediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez, aleyküm selam Ege kardeşim. Senin aracın ile Fatih Gültekin, Eren Kolli, Kaleli, Rüzgar Özdemir, Doğan Topçu, Sertaç Akın, Semih Çengür, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrican Bolunay, İlhan Deniz, Özer Ege Akkoyun, ismini zikredemedim, tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Gece bir söz, belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali, Gökçe Enes Geçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko selam ediyorum Mazlum'dan, Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkant'tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyfan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Hüseyin Arslan, öncelikle koğuşumuzun adaletli Salem Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin Torbal'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlara Mazat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Ben T1B6'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini Salem Bozcaka'dan Muhammed İsa'yım ve Torbal'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı, voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke, Tayfun Oğuzhan, Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir,
Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere akabinde kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan

Tam Dibili, Yasin Açık ve Amrah Gürbüz, Barış Duran, Erdoğan Dikmenoğulları, Yetiş Ok Gurur Sönmez, Burak Ceylan'ın Canları, Eyüp Öztanık, Atakan Özü, Uyanık, Oktay Özdemir ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir. Geceye bir sözle ben bırakayım abi. Kazanan yalnızca Allah'tır, menfaatçi kul alçaktır. Kuldan çekilen korkaktır, hayat cesurları sever. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben, başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Burak Karabaş, Samet Akba, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan, Hakan Ekici, Muhammed Taşdemir, Kaan Atsuz derlere selamlarım bakir. Geceye bir söz, bir duruş uğruna bir gençlik feda olsun. Bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Bey'in Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa, Meral, Baran, Akan, Erkan, Ulukan, Ahmet, Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye dayımızın güzel bir sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben, başta İshak Ünal, akabinde Cengiz Özden, Savaşkaya, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Anıl Öztürk, Erhan Teker, Beşo Aydın, Enes Yılmaz, Fırat Baltacı, Ramazan Yıldız, Mert Aydın. Bu derlere selamlarım. Bakir Rahmet Kaya'dan yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Geceye de bir söz. Biz dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Barış Duran. Sağ ol Barış kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Yetiş Ok. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Başta Tevfik Ok olmak üzere Yaşar Ok, Selçuk Ok, Seçkin Ok, Bektaş Ok, Azat Kaçmaz, Berdan Eliş, Baran Kaçmaz, Aydın Altın Yazar, Rüzgar Gözen, Çam Dibili, Yasin Açıklar, ilerden Yetiş Ok der ki, gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Bir tane daha mesaj okuyayım kardeşlerim. Bir tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra kayıt bir şarkı, bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Ben Bekes, aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, Nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Gültekin, Aslan abim Zafer Mingan ve Bahadır Gülsüm dostum, Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaş, Hasan Akan, Siti Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah İlhan, Mübarek Toklaz, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derlere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız Anlan geliyoruz. Şarkısı armağan olsun Bekeş. Ben TKC'den Kadir Yurteli, aynı kampüste bulundum dostlarım. Bekeş, Murat Özel, Hamza Gültekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kanban, diğer Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürek, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır Gülsüm, Ahmet Kaya'dan Mahpushane Amcaoğlu, diğer Yurteli'ye armağan olsun. Hemen bunu da okuyalım. Hatta evet, bunu da okuyalım. Ben TKC'den Kadir Yurteli, başta Aslan abim, Aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gültekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Erdemli'ye selamlar sevgiler demiş kardeşimiz. Evet, bir şarkı vardı sırada. Kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Kayıt mesajlarından sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı.

6 dahil şok fiyat, lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4A13 koçtan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyan'a, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştığım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkısı armağan olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım. Yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, iki gözüm Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan. Başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel. Bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, gece bir

söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özeşik, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T4A13 koçtan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadığım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçı Yankurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hiray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuştan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin Baran, Yaşar Mahsun Doğan, Berhan Teğliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel. Bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
0: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakcan

Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T210 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner, Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 Koç'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 Koğuş'tan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleykümselam. Buradan B10 Koğuş'un lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen. B10 Koç'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederinden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesi, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizlere seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan can amcam Latif Can Doğan ve can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum, bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleykümselam Ahmet'im.

0: Al, gözlerinden öpüyorum.
1: Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat, Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Sefa. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım, Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Haciko, farklı kurumlarda olan can abilerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin, Ayvaz Orhan, Uzunova Mami, Varlı Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım bakidir Murat abi. Eyüp Han ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli,

Aslan babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı Armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin Armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz, Mertcan, Yücel Tevfik, Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Farhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper, gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin, Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.

Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım. Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit.

Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan, ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Denek Elden Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk. Abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar. Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim Bengin Orhan Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a. T3C15'te bulunan Can abim İrfan Gülcan, T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Özsunç, Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akgüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde derli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk,
Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyükçan Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta sokak çocuğu Ali Çomurtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menem Hemen de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuşuna Yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuşuna Yatan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun, yani Devu, aleykümselam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş, yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam Ömer Uzun Suç, ortaklarım Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş, yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkesi de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu, Ali Çom, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kek

Mehmet Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre, Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçen ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben TK-C1'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Okçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli Sarı, Semat Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'la Ahmet K'den Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

gümüş kursun arkadaşlar. Bırak istürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar, ürdüş kursun arkadaşlar. Bırak istürsün şarkılar, yeter ki bu.

sürgün gözlerini. Bu sebepten ah geceye her sürgün gözlerini. Bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar.

Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298 0551-730-0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Uğur Akbaş, benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesimba Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşunda yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 nolda yatan kardeşim Müşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Can Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup Yırtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koğuşlu. Uğur Akbaş, Cesimba, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıdar, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokcam, berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokcan, ayrıca Kadın Kapalı

Ankara'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin Belgin Durak Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adi.

asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben Tekki Cevir'den Elmas Toprak'ta. Kadın kapalı belki de icret etmiş olan derli eşim benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi Ümit Bankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan Turgut Tokcan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprakla, Ali Ço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurtsel'e yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eri, Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. T2C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Mankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader

0: Birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukurmahalle'den Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükçan Turgut, Tokçan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalle'den Samet Kır, Maraz Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğanay kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan Çavra Şam'ın Çalar mısın Murat abim? Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Uster, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştün diyen de Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız İki Gözüm, Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uç, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yeninci, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koç'tan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koç'tan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim, Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derdiler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim, Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü, yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı, Veli Çelenk, amca oğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derdisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve Kadın Kapalı'da bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben Dörtnoğlu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla Kadın Kapalı'da yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam hepinize, cümlenize. Kayıt mesajlarımızın hepsini, kardeşlerimin kayıt mesajlarının hepsini paylaştım. Şimdi WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp'ımızı da bitirdikten hemen sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yakmakta olan Çamdibi'li Ahmet Durmaz. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortağım Ali Akarsu. Aslan kardeşim Recep Tepekule, yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulundum. Aslan Bratem Alpcan, Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini, Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibi'li Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok, diğer kardeşlerim Toroslu, Oktay Özdemir, İstanbullu Amrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca, Mehmet Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşmeyen Üçet, Baran Küreş, Mehmet Seher Balçovalı, Artay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşep Paşalı, Erkan Toprak, Devran Çimenli, selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da tüm Çamdibi çocuklarına selam olsun. Ben John Dot Koşu'dan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice, Buse Yılmaz, Güler Demir, Kıran Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe, Gürbüz Senem, Çetinkaya, Naskız, Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yaz Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Roper'dan 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz John Dot Koç'tan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar gece şu sözle bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızı bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızıyız, siz de haklısınız. T219'da olan değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Askaya'dan Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. John Dot Koç'tan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür

Uçaklara sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsa kuralsız oynarız ayaklarını, gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta canım kanım Aslan abim Çıran Ateş. Akabinde Ekrem Birlik, Çınar Birlik, İbo Can Birlik, Yusuf Tokay, Oktay, Şaban, Yusuf Özdemir, Bornavalı C, Murat Ayata, Burak Buhurcu, Onur Camgöz, Kemal Camgöz, Yusuf Turan, Ramazan Altunpak, Çiko Mami, Baran Doğan, Kaan Çalga, Ünal Acet, Gece Bir Söz, Hayat Tecrübesi, Karanlık Bir Kuyuya Benzer, sözünden her dönen bu hayattaki büyük bir bedel öder, sevgilerim Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Murat abi, ben T1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş, başta Aslan abim Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştım, başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Çakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beyke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Baran Can Akalık, Boran Baran, Agit Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz Efe Pınar, bu değerlere selam olsun, sevgilerimle Yusuf Ateş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Dibek başından Ferhat Ercan, başta değerli abim Azat Başak olmak üzere Çiko Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstünde, Çınar Denizkurt, Üçdolu'da bulunan Mami Özgür, Azat Konuk, Birkan Polat, Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu, Halil Üzrek, Ömer Patır, Albay Bülent, Veysida, Birnoğlu'da bulunan Mahmut Tütüncü, Ozan Özcan Yazar ve Japon Berk Baki, bu değerli dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Son olarak Kadın Kapalı, C3'te yatan iki gözümün çiçeği, seni seviyorum. Kendine dikkat et. Ben Dibek başından Ferhat Ercan. Bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4B15'ten Ferhat Ercan. Başta değerli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ali Şantaş, Amrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo, Hasan Kırbaş ve aynı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Amra Sürget, Emre Dursun, Halil Akar, Kadir Narcılar, bu değerli dostlara sevgim bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T214'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneri, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı, Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın, bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar, Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki, toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir. Ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T214'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı, Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyüktalaş, Emir Yalçın. Farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki, biz var olanı yaşadık, var sütlesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de bin selam olsun. Selam Murat abi, ben İzmir Karşıyaka'dan Erhan. Aleykümselam Erhan kardeşim. T2C14'te yatan kardeşim İlhan Başar, Sürmeneli, Tahsin, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız'a selam olsun. Sürmeneli abim der ki, haksızlık karşısında susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Bu canlara Ahmet Kaya'dan karar vermek zor, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat amcam, ben T1A2 koşuna yatan İbrahim Can Erdoğan. Aleykümselam İbrahim, sağ ol kardeşim benim. Senin aracının abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umut Kan, Eşref Paşalı, Ali Ço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile diğer bu değerli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat amcam ellerinden öpüyorum. Ben T1A2 koşulan İbrahim Can Erdoğan, Şakran'a çıkartan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın, arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Yunus Emrah Kızılaltun, Namıder Arap Emrah. Aleykümselam Emrah kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Buca'dan dostum Berkay Kaya, Bayraklı'dan iki gözüm İzzet Can Gül, Ankaralı Paşataş'tan Hüseyin Ayaz,
Aynı kurumda bulunan Can Kuzen, diğer Halit oğlu, akabinde Aslan amcam, Emre Kahraman, Aslan abim, Bayram Kahraman olmak üzere ismini zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Arap Emrah der ki hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Murat abi Seyda Perinçek'ten Ezlam'ı, Ezim şarkısı Aslan dostlara armağan olsun. Tüm İstanbul çocuklarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm, ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Hüseyin Taşdemir, Namedar Taşo. Her gecenin bir sabahı, her cezanın bir sonu vardır. Ben hemen B8'de yatan iki gözüm, Can kardeşim, İzzet Can Güle, Namedar İzoke'ye bol bol selamlarımı gönderiyorum. Dualarımız her zaman seninle. Seni unutmadık. Allah'ın izniyle en kısa sürede yine beraberiz. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, Alican, Ceylan, Enis Küçük Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı nasip etsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tun, anasının oğlu Veli Deveci, Bulut Ömer, Sedat Sakız, Çiçek, Çağdaş Öpbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Öpbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayır, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan, Ergün Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadığım tüm dostlara selam eder, Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Herkesi çözmüş bir beyin en güçlü silahtır ve selam. Ama sefamı yenileyelim. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, boncuk gözüm. Aramıza giren demirler değil, sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyor, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyük. Murat abi ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Mesafeler ve duvarlar sevgimizi eksiltemez. Sen benim en güzel umudumsun. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünü paylaştığımızı düşünüyorum. Bir gün yine el ele olacağımız zor günler geçecek. Geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz anlar kalacak. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ürgün, Onur Ürgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlbo, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kıran, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Cezaevinde Dersimli Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Ben Üçnoğlu Cezaevinden Arda Ceren, bir nolda yatmakta olan Aslan kardeşim Veysel Şimşek, Üçnoğlu'da yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, akabinde Manisa Üçpınar'da yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Ertuğrul'a selamlarım. Bakide sahnesinde avda olduk avcıda, ama avı avcıya götüren olmadık. Herkes bizi iyi bilir, Allah bize yeter, biznillah. Buca'dan Namedar Tony. Ben 3 nolu cezaevinden Arda Ceren, 1 nolda yatmakta olan Aslan kardeşim Veysel Şimşek, 3 nolda yatmakta olan canım abim Gürçeşme'den Afyonlu Deli Asu, bunun akabinde Manisa Üçpınar'da yatmakta olan canım kardeşim Can Bartu Erdunç'a selamlarım bakidir. Özgür yarınlarda en kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah bize yeter, biznillah. Buca'dan Namedar Tony. Selamünaleyküm kalbi güzel insan, ben T1B11'den Gizginler Koğuşu'ndan Tepecik'ten Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim, sağ olasın bir mukabil. Koğuşumuzun ve Kuruçay'ın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere kardeşim Cio Yaşar, Doğanay dayım Ali Tural Yencüz,
Canlarım olan Ercan Ballı, Hasan Kulan, Muru Öncü, Vedat Durmaz, Erhan Teker, Ali Endek, Akındal, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız, Canım Kanım, Murat Değirmencioğlu. Bu canlarıma selam olsun gece Aslan abim. Fırat Gizgin abimizin sözüyle kapalı kapılar ardında kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa kimin marab olduğu ancak çıkınca belli olacak. Ve selam Murat abi. Murat Bingöl amme ve tüm dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Yunus Batur'a da selamlar olsun. Ben T1B11'den Gizginler Koşulan Nurullah Öncü. Sizin aracınızla Sebahattin Yalçın yani Salo dayımızın ellerinden öpüyoruz. Değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Erkan Ecellioğlu dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Salman, Selo, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Volkan Kızılyel, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ersarı, Köylü, Mehmet Aydın, Demirbaş, Resul, Ozan Kartal, Ahmet Kartal, kardeşler, Ali Hendek, burada yazan ve yazamadım canlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Elazığlı Cüneyt, aleykümselam Cüneyt kardeşim, oğlum Bulut Över. 10 ay oldu. Mahkeme günün dün belli oldu. Mesaj yazdım senin yerine bakan arkadaş anons yapmadı. Sana zahmet abi. Nasıl anons yapmadı Cüneyt'im? Bakalım dünkü mesajına. Yapmıştır Özgür'üm ya. Cüneyt'im ya sen duymamışsındır. Yapmamazlık yapmaz yani. İşimize emanet ettik sağ olsun. O bizi mahcup etmez Özgür'ümüz. Evet Bulut Över kardeşim. Babanın attığı mesajı hemen paylaşayım yeğenim. Evet, nerede kaldık? Bulut Över, mahkemen 19. Ağır Ceza Mahkemesi. 9. ayı, yani Eylül'ün 2'si, çarşamba günü. Murat abi, ne olur anons yapar mısın Bulut'a? Estağfurullah Cüneyt'im, tabii ki yapacağız. Evet, Bulut kardeşim, Bulut Över. 19. Ağır Mahkemesi'ndeymiş duruşman. 9. ayın 2'si, yani Eylül'ün 2'si, çarşamba günü. Haberin olsun sevgili kardeşim. Murat abi Allah'a emanet ol sen de. Rica ederim sağ ol Cüneyt'im hep beraber. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten T212 Karşıyakalılar Koğuş'tan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namıdar Cüce abim, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoş, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Ercan Ekin, Gökhan Soğukuyu, Mehmet Çalli, Mege Dayı, İstanbullu İsa Meriç, Nurullah Çelik, Eray Ergin, Portakal Çimentepeli Yiğido, Onur Türk Yılmaz, Enes Yüzkaya, Serdal Avcı, Baba Dostlarım Azat Başak, Sadık Çetinkaya, Serkan Aksakal, Paslı Kemal Eriş, Taner Deringür'e selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Murat abi sen de cansın sağ olasın Bulut. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm abim, ben A5 Koğuşu'ndan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Can kardeşim Hayriye Seyar Mardinli güzelimiz Şehrivan Fidan. Yarım akıllı Şiko Belgin Durak Nezahat resimci gece bir söz bırakıyorum. İki arada bir derede kalmadı hiç gözüm. Ya sevdim ya sildim. Dan Taşlı'dan Gidişat şarkısı ismi geçen arkadaşlarıma armağan olsun. Murat abim ben A5 Koğuş'tan Esen Çalışkan. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgün Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Aslan kardeşim Pelin, Aslan Buse Nur Çevik, Diyarbakırlı Şiko, Zühal Aksır, John 4'teki canları mezarlı özel, Nazan Demirhan, Sıla Foyra, Hatice Buse Yılmaz gece sözümüz. Son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa toplantıya herkes katılacak. Allah var gam yok. Mustafa Ceceli, Merve Özbey'den duramıyorum. Ezel Özalp'e gelsin. Murat abi, şakranda yatan kalbimin sahibi kocam Şakir. Belki yan yana değiliz ama aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ben her gece seni Allah'a emanet edip kavuşacağımız günü diliyorum. Seni çok özledim. Şakranda ruhumun yarısı kocam Şakir. En büyük duam bir gün sana sımsıkı sarılıp geçti diyebilmek. O güne kadar sevgim de umudum da hep seninle. Şakran TŞ5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, burada günler normal akıp gidiyor. Herkes gayet iyi. Sana selamları var. Rabbim her zaman kalbine ferahlık versin inşallah. Umudunu asla ama asla kaybetme. Unutma ki seni seven ve her daim arkanda olan ailen ve sevdiklerin var. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canım kardeşim Emirhan.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok ve son olarak dostum Çakır'ın derdisi cansıza gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not, biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Motive Çakır'dan sevgiler. Çağlar Çakır başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo Fıçı, Portakal Kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaaslan, Emrecan Türkmenoğlu, İsa Şeytan Serdal. Bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Muhittin, Çağlar kardeşim mesajlar içerisinde sanki bir yanlışlık var kardeşlerim. Haberiniz olsun. Mesela Çakır'ın derdisi cansıza. Doğru mu bilmem ama böyle yazılı. Haberiniz olsun. Muhittin. Başka hangisi vardı? Diğer mesajda da vardı. Mesela Mahmut Çiftçi'den sonra İsmo Sıçı. Biz başka söyledik ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Onlarla bir ilgilenirseniz sevinirim kardeşlerim. Selam Murat abim, ben Ayşe Söylemez. Aleyküm selam Ayşe ablam. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir Söylemez. Rabbim seni kurtarsın, kardeşimi de ve bütün şerefli kader mahkumlarını da. Seni çok özledim, sevmeye doyamadım, hasret kaldım sana annem. Serçe kadar yüreğimin gökyüzü kadar acısı ve özlemi var. Bir dakika çıkmıyorsun aklımdan. İyi ki uyku var, yoksa delireceğim. Dünyaya sözüm olsun ki yarın yanında bir tane insan bırakmayacağım. Abicim bizim bir şarkımız vardı. Sahip Bedo'dan Çavraşam'ın şarkısını çalar mısın? Allah'a emanet ol abam. Dört nolda yatmakta olan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Yanımda olmasan da sen hep benim aklımdasın bir tanem. Öyle çok özlüyorum ki seni. Saatler saliselerimle yer değiştiriyor. Zaman geçmiyor. Sensiz takvim çok uzun. Bir türlü yaz gelmiyor. Seni çok seviyorum kalbim adam. Abi derdim için Müslüm Gürses'ten aklı yok çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 Koğuş'tan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı Koğuş'ta bulunan dostlarım, kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ecesoy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderes'i Onur, Ahmetcan Yelbiz, Teoman, Şehit Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çali, Muhammed Can Mutlu. Bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanetleri. Murat abi, Menemen C14 Koğuşu'ndan Yunus Batur, başta Şakran, 4 nolda bulunan babam Can Batur, 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, 1 nolda bulunan kardeşim Cezor Sedat Çalışkan, 3 nolda bulunan dostum Osman Sakırka, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale, Sinan'da, Dede Barış Kurtoldu, Yıldız Dımuru, Hasan Berke Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren, ismini sayamadım tüm dostlarıma selamlar olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat abi, senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı der Rocky Bobby. Reisim Mafya Sedat Osman Şengel, namı der Sakız Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraktan Doğukan Çevik. B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan. 4 nolda can kardeşim Şehmuz Akan, Ercan Demirdelen, can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım. Çok değerli Mesut Yılmaz, Yüksel Bıçakkaya, abim Torbalı'dan Bozu, Çağrı Berke, Çınar Kepçe, abi senden ricam. İbrahim Tatlıses, Kara Kız şarkısını çalar mısın? Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, sağ olasın kardeşim benim. Ben Çimentepe'den Suudenaz, TK20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e, canım kocam seni çok özledim, inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun, seni seviyorum, benden sana Zuhal Koç Deyli'li şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Beyki Koğuşu'na yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımız tıpkı bir rüzgar gibi, onu göremiyorum, elimde tutamıyorum ama her yerde hissedebiliyorum. Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Murat abi, ben Damla Avcı, Beyki Koğuşu'na yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, Berfin Erkan, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cezayı Aslan'a, Sevda'yı Çeken'e sor, şarkı armağan ediyorum. Kıvırcık Ali'den Geceler Yangın.
Ben T2 A4 koşulan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçük Dayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçtan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullah Önce, İbrahim Aladan, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TKA4 koğuştan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük Dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir, kardeşler Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erces, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz. Altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Hayırlı akşamlar abicim, emirim. Beni merak etme annem, iyiyim, evraklar hazır ama cenazeyi ne zaman verecekler belli değil annem, inşallah getirecekler seni. Beni sakın merak etme, beni düşünüyorsun biliyorum ama kardeşlerin bizi cennette bekleyecek. Kardeşlerin bizi cennette bekleyecek. Annem sakın üzülme, bak arkamda sen varsın, ben şu an senden güç alıyorum, seni seviyoruz, dua et annem. Ben de zamanla toparlanacağım, sen gelince tüm acılarım dinecek, sen benim gücümsün, Allah'a emanet annem. Allah Allah, Allah rahmet eylesin Emir kardeşim, bilmiyoruz kim ölmüş ama Rabbim taksiratlarını affetsin, cennetini nasip etsin inşallah. Aynı mesaj bir daha var, onu da okuyayım, ondan sonra bir iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Hayırlı akşamlar abicim, emirim, beni merak etme annem, iyiyim, evraklar hazır ama cenazeyi ne zaman verecekler belli değil annem, İnşallah getirecekler seni. Beni sakın merak etme, beni düşünürsün biliyorum ama kardeşlerim bizi cennette bekleyecek annem, sakın üzülme, bak arkamda sen varsın, ben şu an senden güç alıyorum, seni seviyoruz, dua et annem. Ben de zamanla toparlanacağım, sen gelince tüm acılarım dinecek, sen benim gücümsün, Allah'a emanet annem. Oğuzhan Orhan kardeşim, yani Limontepe'li Ozi, bugün doğum gününmüş herhalde kardeşim, mesajlarım var. Tatlı İsmet kardeşim, senin de doğum gününmüş, doğum günü mesajlarınız var. İki güzel şarkıdan sonra kulağınız radyoda olsun sevgili kardeşlerim. Ama şunu açayım önce. Kısım kısım paylaşacağım aralıklarla, bilginiz olsun. Oğuzhan kardeşim ve Tatlı İsmet kardeşim. Tamam, bu mesajı da okuyayım sistemimiz açılıncaya kadar. Murat abi kolay gelsin. T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz, aşkım evi ara dedim ama bugün hak bitmeden gün içinde beni 30-40 saniyeliğine ararsan sevinirim. İnşallah duyarsın mesajımı, aramanı bekliyorum eşim Onur Camgöz. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: İki güzel şarkımızın arasında hemen kaldığımız yerden devam. Az önce de Limon Tepeli Ozi kardeşim hemen bir kısım mesajını ve ses kaydını paylaşacağım. Sonra Tatlı İsmet kardeşimin de aynı şekilde. Diğer kalanlarınızı da gece 12'ye kadar ara ara paylaşacağım sevgili kardeşlerim. Tamam, şöyle başlayalım bakalım. Selamlar, aleyküm, iyi geceler, iyi yayınlar, aleyküm selam. Ben Menemen, Ala Çandarlı, Selçuk Asut, A5 koşuna bulunan aslan kardeşim Oğuzhan Orhan, yani Limon Tepeli Ozi'nin doğum günü. Ozi elbet bir gün güneş bize de doğacak. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum aslan kardeşim, kral. Eski Foça'dan Veysel Demir, Murat abi Menemen, A5 koşuna bulunan Oğuzhan Orhan namı der. Limon Tepeli Balyoz Ozi abimin doğum günüdür. Nice özgür senelerin olsun. Ben Menemen, A5 Koğuş'tan Daykolu Serkan Çalışkan. Burada kader birliği yaptım dostum Oğuzhan Orhan. Doğum günün dostum, yeni yaşın enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, özgürlük getirmesini dilerim aslan kardeşim Oğuzhan Orhan. Ben Mustafa Savaş, Menemen A5 Koğuş'tan bulunan abim Oğuzhan Orhan radyo başına. Ozi abim, biliyorum bugün senin doğum günün. Yani 32 sene önce gözlerini dünyaya açtın ve benim abim oldun. Yapmış olduğumuz kader birliği süresince benden abiliğini esirgemediğin için teşekkür ediyorum. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı Ozi abime hediyemdir. Hemen. Ben A5 koşulan Mustafa Deniz, A5'in aslanı yani abim Oğuzhan Orhan doğum günüdür. İyi ki doğdun abim, iyi ki varsın. Oğuzhan kardeşim, hemen ses kayıtlarının da bir kısmını paylaşayım. Şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm. Murat abi yayınlar.
0: Aleykümselam.
1: Ben hemen A5 koğuşundan Hüseyin Dağdere. Bugün kıymetli abim namı denen Limon Tepeli Ozi, yani Oğuzhan Orhan'ın doğum günü. Abim, doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum günü ailenle özgür günlerde kutlamayı nasip eder inşallah Rabbim.
0: Kardeşim, şimdilik bu kadar paylaştıklarım. Daha da var, bilgin olsun. Selamlarınız başım gözüm üstüne sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Bölünmesin diye içimden selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Hemen Tatlı İsmet kardeşimin de bir kısım ses kayıtlarını paylaşayım. Sonrasında normale dönelim.
2: Ben Cemil C9'dan Mehmet Karatepe. Kader birliği yaptığım canım kardeşim dostum. Batı İsmet. Yeni yaşın kutlu olsun. Varlığın daim olsun. En güzel günler özgürlüğün olsun. Doğum günün kutlu olsun. Ailem ve sevdiklerimle en güzel günleri senin olsun. Aslan kardeşim Murat abi. İsteğim üzerine aileler doğandan. Basit parçasını çalarsan sevinirim.
3: Selamünaleyküm. Ben T1C9'dan Bucalı Baran Gökçü, değerli kardeşim Tatlı İsmet'in doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım kardeşim. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun parçası sana armağan olsun. Selamünaleyküm, ben T1C9 koğuşundan Seyit Emre Kaplan. Benim için çok değerli olan abim Tatlı İsmet'in doğum gününü kutlar, gözlerinden öperim. Belki doğum gününü dışarıda sevdiklerine geçirmesi dileğiyle. Seni seven kardeşin örnek göre Seyit Emre Kaplan. Selamünaleyküm. Ben T1C9'dan Sarsılmaz Mehmet Özdeşer. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Tatlı İsmet'in sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Abi bu gece çalınan tüm güzel şarkılar kardeşime armağan olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tamam.
0: Tamam, bir tane daha paylaşalım.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9 koğuşundan Semih Çelik'ta. Bugün canım kardeşim ve can dostum olan İsmet yani Tatüm'ün doğum günüdür. Yeni doğum gününün sağlık, mutluluk ve bol bol rızık getirmesini diler. İleriki yaşlarının ise ailen ile en güzel günlerde olman dileğiyle. Sinan Kartal'dan bu kadar üstüme gelme hayat şarkısını sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Ben T1C

sevgili kardeşlerim. Diğer kalan mesajlarınızı da süreç içerisinde paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Bu arada Ozan Ahmet Kartal, Ozim selamını aldım. Sağ ol kardeşim benim, gözlerinden öpüyorum. Sana da Koç'taki tüm kardeşlerimize de sevgiler, selamlar olsun. Şakran Teviş, B17 atan eşim FA'ya. Hüzünden telli turnam, şarkısı armağan ediyorum. Mesafeler sevgi eksiltmez. Kalbim her zaman senin yanında, hasretle sever. En büyük hasretimsin. Şakran B10'da yatan F10. Mesafeler sadece sana gelmeme engel, sevmeme değil. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, kurban olduğum sarı papatyam. C17'de yatan kedi Yusuf'um. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur elbet. Bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Güzel görsün. Murat abi, Beyza ben, iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Geceye sözüm abi. Sizin içinizdeki cesaret benim gülüşümdeki asalet kadar olamaz. Murat abi, Hijyan ve Muti'den Lovey Gun şarkısı çalar mısın abi? Çok ricamdır. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Murat Bey, iyi yayınlar. Canımın canı, can parçam Beyza Özkan. Güzel kızım Beyzan benim. Benim için dünyada hayatta bir tek manası varsa o da sensin. Gözümün nuru, gülüşlerini, yüzünden umutlarını kalbinden asla bırakma. Seni çok sevdiğimizi de unutma. İyi geceler. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Murat abi selamünaleyküm. T4'te bulunan, şu an geçicide olan aslan kardeşim Yiğit Uzunay. Buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşin Şiar Çoko. Her zaman yanındayım. Rabbime emanet ol inşallah. Aleykümselam Şiar kardeşim. T4'te bulunan, şu an geçicide olan aslan kardeşim Yiğit Uzunay. Buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşin Şiar Çoko. Her zaman yanındayım. Bunu hiçbir zaman unutma. Rabbime emanetsin.

Veli Deveci'den Ceylan Taş, kırana bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar, her gecenin sonunda bir sabah vardır. Ceylan'ım kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Uygar Donay'dan Ateş Ediyor şarkısı çalarsanız sevinirim Özgür abi. Veli Deveci'den Ceylan Taş, kırana dört duvar arasında değil, sensizlik acıtan takvimler sökülse de kalbim seninle hasretinle yanıyor. Ceylan'ım seni ruhumla seviyorum, gönlümün sultanısın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a gönlümün sultanı, iyi olmanı Allah'tan diliyorum, seni ölene kadar seveceğim kalbimin tek sahibi. Kendine iyi bak, bana mektup at. Uygar Doğan'dan Ateş Ediyor şarkısı Ceylan'ıma gelsin. İzmir güzelse sebebi sensin aslan karım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a biz her şeyin üstesinden geldik, Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Senin önünde benim yaşlılığımda bunu hiçbir zaman unutma güzel gözlü karım. Seni seven Veli Deveci ve hep de sevecek olan. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Her şey bir gün çok güzel olacak, seni ölene kadar seveceğim Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim sultanım Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, çocuklarla evdeyiz, sen kendine iyi bak canım annem. Sensiz buralar çok sessiz ve kimsesiz. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun sevgin her yeri aydınlatıyor ve... Sabret annem, bu günler bitecek, yine sarılacağız. Mahsun Kırmızı Gül'ü annem çalarsanız sevinirim. Hemen diğerine geçelim. Murat abi ben Nazar Bey dilli, geceye güzel bir söz bırakıyorum. Okyanusta ölmez de insan gider, bir kaşık sevdada boğulur. Buradan hanım ağam Canan Beydilli, Nuran Gökçen, İrem Erdemir, Meltem Beydilli, İlayda Doğan canlarıma da selam eder. Uygar Doğan'dan sen yaralı ben yaralı şarkısı gece armağan olsun. Murat amca ben Lina Ravza, reis dedem Mete Beydilli, kral dayım Metecan Beydilli, nenişkom Canan Beydilli, bizim delimiz Meltem Beydilli, sizleri çok özledim. Annem de bizi merak etmeyin, biz gezip tozup yiyip içip eğleniyoruz. 3 yaşında olduğuma bakmayın, genç anne sahibim, her yere gidiyoruz. En kısa zamanda sizi de yanımızda istiyoruz, sizin için dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekice 10 koğuşuna yatmakta olan aslan parçam Mehmet Topçu'ya hasret kaldım kokundan. Aşkla baktım gözlerinden, öpüyorum. Sen ve sana dair olan her şey burnumda tütüyor. Bu sabrın sonunda özgürlük var, kurban oldum. Bu günlerde bitecek Allah'ın izniyle, seni çok seviyorum. Göz bebeğim Allah'a emanet ol. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Eloşun her zaman arkanda memom. Ben Tekice 10 koğuşundan Bornova.

Ali Can Coşkun, aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Volkan Ural, Sidar Erol, Muhittin Oral, Şehmus Altındağ, İsmail Altındağ, kardeşlerim Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akça Koca, hepsine selam ediyorum. Değerli büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taş, oku ellerinizden öperim. Gece bir söz, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kendini özlettin, daha sonra senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Celloman yani Celal Eken, Oğuz Soluk, Mahmut Tütüncü, Mert Kahraman, Faik Temizliş, Oktay Özdemir, İki Gözüm, Veli Çelenk, Eko Kahraman, Poyraz Sayıcı, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Bingöl Kurtuluş, Şakarlı Fatih Boran, Ogün Özdemir, bu değerli canlara selam ediyorum. Sana da kolay gelsin, sağ ol Fırat'ım, Allah razı olsun kardeşim benim. Valla 9.30-10 saatlik yoldan geldim, daha evime girip üstümü dahi değiştirmedim. Yazık günah, Özgür'ümüz de kardeşimizin de kendine göre işleri güçleri vardı. Vallahi öyle bir uykusuzum, İzmir'e girdim kafam yere düştü uykusuz. Hala da öyleyim. Dedim o kardeş de sağ olsun 3 gün bizim işimizi gördü. Ona karşı mahcup olmayalım dedik. Söz vermiştik bugün geleceğim gireceğim diye. Vallahi Fırat'ım kafamız zonkluyor uykusuzluktan. Allah razı olsun Fırat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Biz Tebir B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı, Beyke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekin. Yiğit Serbest diyelim. Ayıralım onu oradan. Evet Yiğit Serbest. Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abim ben Fırat Çelenk, bir bilet giriş bir bilet gidiş. Herkes aynı yerde buluşacak, ne siz fazlasınız ne de biz eksik, geçmiş geçmişte kaldı. Yoklama çekmenize gerek yok, biz her zaman beklediğiniz yerdeyiz. Ayrıca Can abim Kurtuluş Şakarlı için Fatih Bulut'tun Gör Bak şarkısı çalarsan sevinirim, sevgilerimle Fırat Çelenk. Sevgili Ayşe'de olan iki gözüm her şeyim, onur sevinç, her zorluğun ardında bir kolaylık var, her ayrılığın sonunda da bir kavuşmak vardır, seni çok seviyorum her şeyim, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır elbet, bir gün sevdiğim Ahmet Kaya'dan benden selam söyleyin, şarkısı sana gelsin iki gözüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tevbir Avuç'tan Onur Sevinç. Benim için değerli olan abi ve dostlarım Murat Erez, Namı Der, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Ciksmuro, Onur Camgöz, Aliko, Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecelloğlu, Ekran Bayraktar, ismini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Ankara'dan selamlar olsun. Elif Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzlüm, seni çok seviyorum. Her gün doğamdasın. Her bir doğam sizlere kabul olarak dönsün. Annem kurban oldum sabır. Sana doğam her gece. Bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olsun annem. Bugün biraz yoğun geçti. Bir de burası da çok sıcak. Allah'ım size dayanma gücü versin. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Geçecek bu günlerde. Ben C8'den Dilek Karakaya, değerlim Fırat Çelenk, pencerem en güzel yarınlar açılıyor artık, dumanı tütüyor, hayallerimdeki evin her odasında yankılanıyor huzurlu sesin, şehrinde çıkmaz sokakları bir de sana çıkıyor artık, dünyanın tüm mutlulukları senin omuzlarında, şimdi iyi ki varsın. Ayrıca can dostum Mine Kitmen, Rafet Kale kardeşime de mutluluklar, Çilem Demir, Elif Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ulviye Uçar, tüm güzel şarkılar bizlere gelsin. Hava'dan selamlar, nasılsın, bizleriz, iş halleri, çocuklar evdeler, oğlan günlük spor yapıyor, ders çalışıyor, kız da öyle işte, yaptığı bir şey yok, resim kursuna gidiyor, Allah'a emanet ol. Murat kardeşim ben TKA4 koğuşundan boz yakalı Cemal, koğuşumuzun lideri aslan dayımız Foçalı, Serhat Mertcan, Karayüz Ali Baran, koçtan karşı yakalı Vedat Sürer, Hamit Elma, Baran Akan, Yusuf Oyuran. Murat kardeşim. Ayrıca Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, Direnç Balcı, Urfalı Memo, Eyüp Yeldür, Alsanca Kertenkelesi, Fatih Kaya, Erkan Ulukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Murat kardeşim sana da selam olsun. Aleyküm selam üstadım. Murat abi hoş geldin, iyi yayınların olsun. Şakran Teş, C5 koğuşuna bulan sevdiğim Mert Çulha radyo başına hoş bulduk kız kardeşim. Sağ olasın. C5
Canım Mert'im, boncukların çok güzel, sevdiğim, çok teşekkür ederim. Evimizin en

güzel köşesine koyacağım bir tanem benim. Her şeyim güzel yüzlüm. Geçecek bu günlerimiz. Gelirken heyecanla geliyorum ama dönerken içim çok buruk. O günlerimizi çok yakın bir tane. İyi ki benim Mert'imsin, en büyük şükür sebebimsin, kalbim benim. Şaplantı 3C5 koğuşun avından nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im, kıyafetlerini verdik açık görüş zamanı için. Şimdiden dilekçe yazıp kıyafetlerini vermen lazımmış, haberin olsun. Hakkın bitti bak. Ver her şeyi mutlaka. Biz eve geçiyoruz, aklın kalmasın. Akşam da Sibel teyzelere gideceğiz. Aslan'ı sevme. Annenler de gelmiş olurlar. Seni çok seviyorum. Ömrüm, dünyam benim. Murat abi, senden ricam, sevdiğimi Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını çalar mısın? İnşallah kardeşlerim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum, olumsuzlukları kaldır hayatından. Düşüncelerin de dahi güzel düşün, güzel olsun. Her şey çok güzel olacak. Dualarımızdasın her zaman. Sen de et dua. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol paşam. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tane Mert'in nişanlısına gidiyoruz. Bir yemek yiyip havaalanına geçeceğim. Tansiyonum düşmüştü. İyiyim şimdi. Sen bunları dinlerken eve varmış olurum. Görüşün son 20 dakikası. Konuştuklarımızı unutma. Ömrüm yettiğince beklerim ben seni. Kimsenin sözüne bakma. Beni en iyi tanıyan sensin. Bizim için sabret, olur mu? Düşün. Allah'a emanet ol. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm nasılsın? Umarım iyisindir. Seni görmek çok iyi geldi. Geç oldu bana güç... Yok, şöyle diyelim. Seni görmek çok iyi geldi. Güç oldu bana. Umarım sana da olmuştur. Duygusallaşmamın sebebini sen biliyorsun. Ben senin için ayaktayım. Sen de benim için ayakta kal. Olumsuzlukları istemiyorum. Bünyem kaldırmıyor. Bir kalp bir kere sever. Seni her şeyden çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün de aklımdan hiç çıkmadın. Günler aynı gibi geçiyor ama seni düşündüğüm anlar hep farklı. Kendine iyi bak, olur mu? Yemeklerini ye, moralini bozma. Ben burada seni sabırla bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Radyoyu dinliyorsan bil ki şu an sana kocaman bir sarılıyorum. T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan. Aşkım nasılsın? İnşallah keyfin de sağlığın da iyidir. Babana benden bahsetmişsin. Haberim var, kurban olurum sana. Ablalarım sağ olsunlar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Aklım bende kalmasın. Güzel günler çok yakında. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Son olarak da en sevdiğimiz şarkıyı armağan ediyorum. Norm Ender ve Ebru Gündeş'ten Bir Çift Göz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Berat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapusane şarkısı bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Başta koğuşunuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykut dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şengüs, Miri Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3B9'da kalan Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Kalabalıkların içinde adın geçmese de dualarımın en güzel yerinde hep sen varsın. Günler geçiyor, özlem bitmiyor ama inancım da eksilmiyor. Kendine iyi bak, seni bekleyen bir kalp olduğunu hiç unutma. Seni çok seviyorum. Uygar Donay'dan hasret. Aslan abim ben hemen Cezayir'den, Barak'tan Burak Karabaş, değerli dostlarım, abilerim Serkan, Özgür, Umutcan, Ergün, Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt, Özkurt, Rejo, Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum, Sürer, Hasan, Berke, Tuncay, Keko, Fırat, Öztaş, Deren, Atakan, Özü Uyanık, Deniz, Mahsun, İkinci, Emircan, Zilan, Aydın, Yunus, Yılmaz, Hüseyin, Oruç, Oğlu. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanır. Menemen Cezaevinde Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici, Samet Alpa, Hasan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilürt, Murat Aslan, Hüseyin Doğan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere Merkez.

Demir Döven, Bergün Durak, Seda Canbaz, herkese selamlar olsun. Ben Menemen, C10'dan Orhan İşbarcı. C8'de bulunan baş belam dün faksın geldi. Bu sabah mektup çıkardım, onu bekle sevgilim. Ben Menemen, C10'dan Bayraktan Maviş. Ben artık bazı şeyleri anlatmaktan yoruldum. Bazı yokuşlar tek başına çıkılmıyor. Tek başına çıkılan sonunda yokuş, yok oluş vardır. Telefon yasam bittiğinde sana gelecek bütün mektupları oku. Keşke tanıdım Betül, düşün mavisi Betül kalsaydı. Talha Duru'dan son parçası armağan olsun. Çok şıp sevdi, yanlış yapıyorsun. Bayraklı'dan Maviş. Abi ben Ümit Bingöl. Merhaba Ümit kardeşim. Kadın kapalı yatan sevdiğim değerli Işıl Ercan Bingöl, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Güçlü ol, dik dur. Zor günleri sabır, güzel günlerin arkasından Işıl'ım. Sevdiğim. Önümüzdeki dağlar düşmanlar eğilsin. Mapusla mezarda ben varım yanında. Yalnız değilsin. Seni seven adam Ümit Bingöl. Selam Murat abi. Ben Teşbi 17 Koç'tan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalı yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl. Ve burada kadar dostu yaptım. Ayhan Kadaş, Ömer Şen, Vedat Şen, Çirkin Sinan, Sercan Paşalılar, Polat Gezgeç, Deniz Kuş, Mehmet Çekiç ve Rıdvan Kılıç Alpay kardeşlere Batan Güneş tesellimiz, Doğan Güneş umudumuz olsun dileklerimi iletiyorum. Şaplan Taş B9'da atmakta olan Necip Takara. Aslan kocam, hasretin en ağır yük ama sana olan inancım ve sevgim her zorluğu yenmeme yetiyor. Başını hep dik tut, unutma ki dışarıda seni her şeyden çok seven bir ailen var, seni çok özledim. Çık gel artık, bitsin bu hasret. Sensiz olmuyor, iki göğsüm en kısa zamanda. Rabbim seni bize kavuştursun elbet bir gün bayram. Şampınar'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Tabir John 5 koşuna atan eşim Fırat Yılmaz'a Türkü Diyar Diyar şarkısını armağan etmek istiyorum. Şarkının sözünden şunu da eklemek istiyorum. Sen benim kaderim, seni çok seviyorum canım eşim Fırat Yılmaz. Kurtuluşum, ben seni bir ömür sırtımda taşırım. Sen benim canımsın. Sen bana hiçbir zaman yük olmazsın. Benim sana ihtiyacım var. Ben bu kadar çakalla tek başıma baş edemem. Bana bir aslan lazım, o da sensin Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, sen benim hem en güzel manzaram hem de evimsin. Gözlerinin değdiği her yer benim cennetim olur. Kalbimin en güzel köşesi değil, tamamı sensin. Seninle geçen her an ömrüme ömür katıyor. Dünyanın en güzel yeri senin kalbin Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisin, kurban oldum. Bizim için kendine ne olur dikkat et, olur mu? Çünkü ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Benim senden başka kimsem yok, biliyorsun Halis abim. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmek istemiyorum. Allah büyük, kurban oldum. Gün doğmadan neler doğar. O yüzden Allah'a sığınacağız. Halis abim, Allah'a emanet ol. İnşallah iyi geceler ömrüm. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben iki oğlu Çukur Mahalleden Samet Kırk Dişçi oğlu namı derciyor. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerin Nurettin Ersar, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dünçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut değerli dostlarım, Çiğli Harman dalından Görkem Sarı, Tanser Süngü, Oğulcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götürecek tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısı Nurettin Ersar'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet namı derciyo. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım, Emre Bakaş, Yager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Met Hocan, Yılmaz, Yılmazsak, Zalim, Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Metaplı, Tanju, Koça, Kesper. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Ciyo'ya. Müslüm Gürses sen seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Alaaddin kardeşim. İzmir Kapalı Beyüş'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ateş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum, yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Şükran Teki Engin Afşar, canım oğlum sen benim için çok kıymetlisin. Seni canımdan çok seviyorum, seni çok özledim dünyam.
Allah seni tez zamanda kurtarsın. Dualarım seninle. Allah'a emanet ol. Arkadaşlarına da selam söyle. Şakran Teki Engin Afşar canım oğlum. Seni çok seviyorum. Sen benim dünyamsın. Umut ışığımsın. Arkamdaki dağsın. En yakın zamanda yine yan yana olacağız inşallah. Süleyman Bulut canım oğlum. Seni de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Biz bir koşulan Eylem Erçin, Sevgi Türkeli ve Helin Aydın Ceren Korkmaz. Birini tanımak istiyorsan ona sırtını dönmeyi dene. Uygar Doğanay'dan gizli sevdam armağanı olsun. Ben bir koşulan Eylem Erçin, Kayra C13'ten Eşo radyo başına. Doğru mu kız kardeşim? Keleş Eşo yazıyor radyo başına. Dostum seni gördüm, aslan gibisin. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Özgür günlerde düşman sevindirmek dileğiyle Hişan'dan. Aynen armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İsmail Gökçe. Boğum bir koştan yağmur, boğum duruk aşkım. Bugün görüşe yanına gelirken dönüşün bu kadar zor olacağını tahmin etmezdim. Ama olsun, seni mutlu gördüm ya, bu bana yeter. Aklına olumsuz şeyler getirme boşuna. Canını da sıkma. Senin de dediğin gibi %100 diyelim, görüşten çıkışta Emrah'la birbirimize sarıldık çünkü dayanamadık. Emrah'la sarılıp gözyaşı bıraktıysak biz seni çok seviyoruz demek. Mektupta sana yazdıklarımı iyi oku, düşün ve cevabını ver. Cevabını bana mektupta at. Bu zor günler elbet geçer. Sen yanımıza gelince ayrıca başardık diyeceğiz, söz veriyorum. Ablan ve annen seni çok seviyormuş. Ben de seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol aşkım benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1B13'ten tahli olan Mehmet Ünlü. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta koğuşumuzun lideri Adnan Doğan, büyüğümüz Mehmet amca, eniştem Emrullah Korkmaz, kardeşlerim Ferhat Er, Uğur Tezcan, Mehmet Toprak, Ayhan Öğüt, Mehmet Demir Pençe, Namı Der, Jet Ökkeş ve tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Hepsini seviyorum. Saygıyla selamlarım. Kendinize dikkat edin. Mehmet Ünlü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emu kardeşim. Senin aracının ile kadın kapalı. Belki koğuşuna bulunan canıma candan kadınıma hasret korkmaz diyor başına. Hasretim nasılsın? İyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Canıma hasret korkmazıma hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sen adamın Emu Korkmaz. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, unutma ki insan ayakta tutan bulunduğu yer değil, taşıdığı yürektir. Senin yüreğin bugüne kadar hiçbir zorluğa teslim olmadı. Aynı inançla yoluna devam et. Bugünler gelip geçecek. Geriye sadece verdiğimiz mücadele kalacak. En güzel zaferler en zorlu mücadelelerin sonunda kazanılır. Ben hep yanındayım, seni canından çok seven yoldaşın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Celal. Aleykümselam Celal kardeşim. Kadın kapalı yatan Özlem Taşçı'ya. Bir sen yatmaz ablaya, Sıla ablaya, Sevcan ablaya, Emine ablaya. Kader birliği yaptı koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ayrıca 3 nolda yatan Uğur Azman abime de selam olsun. Ben Baran, 2 nolda yatan Çağdaş Cager, Emirhan Yalçın, Atakan Koçak ismini geçiremedim. Tüm abi kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben Celal, kadın kapalıda yatan Özlem Taşçı'ya, bir sen yatmaz ablaya, Sıla ablaya, Sevcan ablaya, Emine ablaya, kader birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. 3 nolda yatan Uğur Azman abime de selam olsun. Ben Baran, 2 nolda yatan Çağdaş Cager, Emirhan Yalçın, Atakan Koçak ismini geçiremedim. Tüm abi kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Geceniz güzel olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaş. Belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Şakran kapalı T2B11'de olan erkek arkadaşım Halil Köse. Belki aramızda duvarlar var, belki kilometreler ama sevgim hala ilk günkü kadar gerçek, seni seviyorum. Seni bekliyorum, umudumu kaybetmedim, sen de kaybetme, bir gün her şeyin düzeleceğine inanıyorum ama bilmeni isterim ki geçen her gün seni biraz daha fazla düşünüyorum. Hayat bizi zor bir sınavın içine koydu ama ben kalbimde taşıdığım sevgi hiç inkar etmedim, seni sevdiğim kadar. Bir gün her şeyin düzeleceğine de inanmak istiyorum, kendine iyi bak. Güçlü ol, seni bekleyen, seni düşünen ve her duasında sana yer veren biri olduğunu sakın unutma. Seni unutan değil, özleyen biri var. Seni seven Ahsen Sena. Ben TK4 koğuşundan Bülent Dernek, burada koğuş liderin ve koğuşun adaletini sağlayan aslanların Foçalı Serhat. Küçük akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan, Karayüz Ali, Baran Koçlan, Fatih Tüngü, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun.
En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır.

Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam. Serhat abicim selamını aldım kardeşimden. Aleykümselam. Sizlere de sevgiler, selamlar aldı kardeşlerim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Bülent Dernek, burada Koğuş lideri ve Koğuş'un adaletini sağlayan aslanlığım Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim. Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etiungur, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrularımdır. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara Hayit ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun isterim. Annem hep yanımdaydı. Dualarıyla, kalbiyle, aklıyla beni canını verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükür, yarına en güzel duamsın, iyi kimsin. Kıymetli Halit Bilgiç, bari sen gitme armağan olsun Sevim Çubukçu. Karın kapalı, B11'de yatan benim canım, nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem, seni bugün ne kadar öpsem de sana doyamam. Rabbim seni bana bağışlasın, seni çok seviyorum canımın içi. Allah'ıma emanet ol Yukarı Doğanay'dan. Sensiz yapamıyorum. Şarkısı benim ömrüme gelsin. Kadın kapalı, B11'de yatan Sevim Küleş. Annem, Dilara'mın sana çok selam var, kendine iyi baksın diyor. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Birkaç küçük mesaj daha böyle okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla hem sizlere hem kendimizi dinlendirelim. Evet. Ben Ayşe Saraçalı oğlu. Şakranti 2. A7 Koğuş'tan bulunan eşim Harun Saraç Ali oğlu. Canım kocam, seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek aşkım. Az kaldı kavuşmamıza. İnan ki bu dünyada sensiz hiç çekilmiyor. Bütün dualarımız seninle. Mutlu ve güzel günlere ayrıyeten kadın kapalı cezaevi C11 Koğuş'tan selamlar, sizi unutmadım. Dualarındasınız. Sıradaki şarkı canım kocama armağan olsun. Kardeşlerim. Bir tane daha bakayım var mı? Böyle kısa bir şey hemen okuyayım kardeşlerime. En azından zamandan kazanmış olalım. Evet, bunu da okuyalım. Şakran T2 A19 Koğuş'ta yatmakta bulunan Üzeyir Yıldırım. Bu şarkı canım eşime gelsin. Seni çok özlüyorum. Her gün seni düşünerek geçiyor. Güçlü ol, seni bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız seni. Çok seviyorum, Sevinçek'ten sen kaldın. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Şu iki güzel yeni şarkıyı da dinleyelim. İki güzel yeni şarkı var. Hatta bir tanesi Yıldız Silver'in, çok güzel. Onu da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Hemen şu Yıldız Silbe'yi dinleyelim. Evet, neredeydi? Yıldız Silbe'nin çok güzel bir şarkısı çıkmıştı. Onu dinledim bugün. Bir bakalım bulabilirsek onu da dinletelim size. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Nereye gittin Yıldız abla? Aha da yok valla. Daha şimdi buradaydı. Yok. Hele dur bakayım nereye gitti o? Şöyle bir bakalım Yıldız. Allah Allah. Ha burada. Evet. Bunu da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çineli tipinde beni tanıyan bu derlere selamlar. Gece bir söz de bizden olsun. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak. Murat Abaynur Polat'tan oy Esmer'e. Merhaba Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. 2.0'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir ve koğuşundaki bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar ve beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımla yeğenim Samet Baran Demir gözlerinden öpüyorum. Dayın Savaş Aktaş. Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'lu A2 koğuşundaki yeğenim Samet Baran Demir'e sesleniyorum. Dayıcım nasılsın, iyi misin? Sana telefon görüşü yazdım ve mektup da yazdım. İnşallah bu hafta seninle görüşürüz. A2 koğuşundaki abi kardeşlerime sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir sizlere emanet, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Savaş Aktaş. Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir ve koğuşundaki bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımla yeğenim Samet Baran Demir gözlerinden öpüyorum. Dayın Savaş Aktaş. Murat abi, ben Celal Kadın Kapalı'da yatan Özlem Taşçı'ya, Birsen Yatmaz ablaya, Sıla ablaya, Sevcan ablaya, Emine ablaya ve Kader Birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ayrıca 3.0'da yatan Uğur Azman abime selam olsun. Ben Baran, 2.0'da yatan Çağdaş Cager, Emirhan Yalçın, Atakan Koçak, ismini geçiremedim tüm abi kardeşlerime ve ablalarıma selam olsun. Geceniz güzel olsun. Ben Celal Kadın Kapalı'da yatan Özlem Taşçı'ya, Birsen Yatmaz ablaya, Sıra ablaya, Sevcan ablaya, Emine ablaya ve Kader Birliği yaptığı koğuş arkadaşlarına selam olsun. 3.0'da yatan Uğur Azman abime de selam olsun. Ben Baran, 2.0'da yatan Çağdaş Cager, Emirhan Yalçın, Atakan Koçak, ismini geçiremedim tüm abi kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Geceniz güzel olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam, hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Şakran Açık cezaevinden B7 koğuştan Yavuz Bal. Aleyküm selam Yavuz kardeşim, sağ olasın. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli kıymetli dost abilerim olan Serdar Özcan, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karaboğa, Boran Çiçek, Yener Nantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eder. En kısa zamanda dostluk

sofrasında görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir. Bugünlerde geçecek elbet. Yavuz Ballı. Murat abi, ben Şakran açıkta yatmakta olan Gürçeşmeli Yavuz Bal. Ege hapishanelerinde yatan tüm dostlara selam yollamak istiyorum. Başta Can Kemal Bal olmak üzere Cihan Bal, Remzi Tekdemir, Çapa Hakan, Eceren, Cem Bayır, Sait Faik Ölçen, Mustafa Çakır, Yasin Gökalp, Okan, Miço Çakır, Taner, Zafer Mingan, Serkan, Ezgi, Şahin Bekten, Berat Kurtay, Ümitcan Taşdemir, Esat Alsaç. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Yavuz Bal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'de Sadun Şimşek namı der Sansar. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle Çam Dibinden Sakal Ahmet dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Bakan Göl, Baran Göl, Mert Çolma Bey, mahalle çocuklarım Urfalı Yunus, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, diğer R3T4'te bulunan can dostum Baran Çelik, T2'de bulunan aslan amcam İbrahim Boyatlı, değerli büyüğüm Ekrem Birlik, Aslan kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, bu derlere selam ediyorum. Şeref dağındayız, kaybeden tırmanamaz gece sözümdür. Hayırlı yayınlar Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Ersoy Dönmez. Aleykümselam Ersoy kardeşim. Öncelikle koğuşumda değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, abim Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover Diyar, Eriş Urfalı, Yunus Yanak, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Mert Can Yücel, Baran Göl, Nizo Çelik, akabinde başka kurumda yatmakta olan dostum Mustafa Doğan Aktaş'a selam ediyorum. Mektubuna dönüş yaptım, en kısa zamanda elinde kardeşim. Kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere gece sözüm. Hayına merhamet eden mazluma ihanet eder. Ahmet Kaya'dan Karayazı gece armağan olsun. Hayırlı yayınlar Ersoy Dönmez namı der Ers. Sağ olasın kardeşlerim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canım, nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş annem. Seni bugün ne kadar öpsem de sana doyamam. Rabbim seni bana bağışlasın, seni çok seviyorum. Canımın içi Allah'ıma emanet ol uygardan, neden sensiz yapamıyorum, benim ömrüme gelsin. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem, Dilara'mın sana çok selam var, kendine iyi baksın diyor. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Savaş Kaya, Erhan Aydın, Hüsnü Can Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Volkan Kızılyel, ismini sahip söyleyemedim, tüm Çiğli çocuklarına da bin selam ederim. Siz canlara Kubilay Akçakoca'dan acıma failini armağan olsun. Yol karardığında elveda diyen hain derim. Murat abi, ben T3C8'den Yiğit Turan yani Komodo. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Muhammed Hürüz, Muhammed Raşit Taşkın, Selçuk Tatar, Adem Sabırlı, Gökhan Karakaş, Yunus Tekay, Muhammed Ali Yiğit, Barış Akasay, Hamit Usta, Cüneyt Gündok, Emrah Tatlım, Murat Gülgör, Mehmet Özşahin, Kemalettin Argın, bu canlara selam olsun. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Dil zehirli bir hançerdir, kan akıtmadan öldürür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilört, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada kadar birliği yaptım dost abi kardeşler. Başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilür, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çakır, Çaki Fehmi, Memişo Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat'tan Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. T1C6'da yatan ömrüm aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gülüşündedir benim bütün umutlarım. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimde ezber ettiğim en güzel dağımsın. Kurban oldum seni çok ama çok seviyorum her şeyim. O yare şarkısı kıymetlime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleykümselam Kadir kardeşim. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mercan Mert

Özcan Karayüz diyelim. Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir. Babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletirim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Teviş'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmut Sürer, Ali Sürer, Manamen Kurumu'nda olan amcam Mazlum Sürer'e hepsine selamlarımı yollar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Şakran'da yatmakta olan Mercan Bıçakçı abime de selamlarımı iletiyorum. Bu söz başta babam Vedat Sürer'e, Foçalı Serhat dayıma, sonrasında bütün kader mahkumlarına. Bir bakmasın Yusuf kuyuda zordadır, bir bakmasın Yusuf Mısır'a sultandır, sabrın sonu selamettir. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Nevroz Ateşi armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ile gece bir söz bırakıyoruz. Artık şarkılar bile canımı yakmıyor. Evet, hissizleştim ama hissizleşmek için çok şey hissettim. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ya da istersen yanlış anla eğleniriz. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bastırabileceğiniz bir karakter değiliz. Dikkat edin, çamur atarken kendinizi bataklıkta bulursunuz. Ben Aziz Teviş'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaş Kaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Bucak, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Taner Demirtaş'a. Ben Teviş Aziz Can, buradan Ramazan Altunpak abime selamlar. Canım abim, nasılsın, iyi misin? Kurum hesabına paranı yolladık. İnşallah iyisindir. Kendine iyi bak. En kısa zamanda yanımızda ol. Herkese de hayırlı akşamlar. Selam Murat abi. C13 koğuşuna yatmakta olan çocuklarımın sevgili annesi değerlimiz Merve Alkan'a. Dakikam bitmiş, arayamıyorsun. Sanırım çocuklar gayet iyi, merak etme. Duru'yu pazartesi Kayra'ya yazdıracağım. Kaydırak olabilir mi? Aylık 20.000 TL dediler, haberin olsun. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Çarşamba günü denize gittik adayla. Yine bacak kasımı yırttım. 10 gün daha rapor aldım. Çarşamba günü inşallah görüşürüz. Kendine iyi bak. Bizi düşünme. Biz iyiyiz. Aleykümselam kardeşim benim. Selam Murat abim, aleykümselam kız kardeşim. Savaş arkadaş, aşk hocam, iyiyiz biz. Bizi düşünme. Her şey yolunda. Hayatım iş güç devam ediyoruz. İnşallah sen de iyisindir. Sana gelmek için gün sayıyorum. Çok özledim. TK2'de olan yakışıklı yenimiz Samet Baran Demir yengecim. Dün Savaş arkadaş dayın aradı. Çok yoğunluk varmış. Bugün ihtimalle önümüzdeki hafta içi seninle telefonla konuşacak. Sana ve tüm arkadaşlarına selam söylüyor. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sizlerle olsun Allah. Savaş arkadaş Samet Baran Demir. Savaş arkadaş, iyi ki varsın sevgilim. Dünyalar kadar derdim de olsa seninle konuşunca hem yüzüm hem kalbim gülüyor. Seni seviyorum oğullarımın aslan babası. Sen her şeyimsin, tiryakinim Savaş arkadaş. Murat abi, ben B9'da bulunan Kadife Kale'den hem asi hem asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına çağırıyorum. Kurban oldum aslan ablam. Bu hayatta hep mücadele ettiğini gördüm ama pes ettiğini hiç görmedim. Sen benim en büyük ilham kaynağımsın. Kendinle gurur duy. Güzel kadın. Sen çok güzel ve özel bir kadınsın. Ve iyi ki benim ablamsın. Her şeyimsin. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı şerefiyle yatan bütün kader mahkumlarına gelsin. İstisnalar hariç. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan kaleli Kürt Hülya Sağol kardeşim. Gece bir söz bırakıyorum. Ben de mane olmuş yaşın değil, yaşantıların büyüttüğü insanlarız. Biz derdi de biliriz, dertliği de, iyi de biliriz, kötüyü de. Biz bize yeteriz yani. Ne demişler, doğru duvar asla yıkılmaz. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan, yeğenim Suat Altsu'ya da çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret, dost dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Yana Akrep, Agit Canlarım, Agit Üley, Onursuz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan, Akdeniz Beycan, Çelik Emre, Kahraman, Doğan Göçer, Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17 koştan Batuhan Çinli, başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onursuz, Agit Üley, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde bulduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigüt, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece

Bir söz, karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan Yersu Gökçe Tosun. Güzel kızlarım, nasılsınız? Sizi çok özledim, çok da seviyorum. Dün Bilge ile buluştuk, hep sizleri andık inşallah. Tez zamanda sizleri de özgürlüğünüze kavuşursunuz. Dualarım hep böyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hülya teyzeme de selam söyleyin, iyi geceler. Ben B10'dan tahliye olan Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Güzelim benim, sana bugün mektup yazdım, gönderdim, fotoğraf da yolladım. Yarın saat 5'te annenle buluşacağız. 5 gibi ve 5.30 gibi ara, seninle konuşmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Bilge kardeş, annen aslında yazmıştı ama tabii aralarda aramalar varmış. O yüzden en altta kalmış. Hatta ben de not aldım, dedim ki yazmış ama demiş ki Beyzam, Bilge ile saat 5.30'da buluşacağız notu vardı. En azından bu mesajla da onu da tamamlamış olduk kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, seninle olsun da sonun ne olursa olsun, Sefan da Cefan da başım gözüm üstüne. Her şey bir gün güzel olacak, en kısa zamanda Allah'ın izniyle, üstesinden gelemezsin dedikleri her şeyin içinden geçti. Bunu da atlatacağız kalbim, hep seninle kıymetlim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun. Sen nelerin üstesinden geldin, bunun da geleceğin. Avukatla konuştum ben, halledeceğim diyor. Sen benim vazgeçilmezimsin aslan kocam. Varlığın yetiyor bana, kızlarımın aslan babası. En kısa zamanda yanımızda ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C 15 koğuştan Yeşilyurtlu Böcek, yani Emir kardeş oğlu, başta derdi dostum Baran Eroğlu, abim Anıl Şen olmak üzere. Benim için kandan değil candan derler Fırat Yılmaz Bucalı, Burak Beşler, Doğan Aktaş, Onurhan Bostancı, Gedizli Lolo, Samet Osman Şahin, Diyarbakırlı İdris Baran Doğukan Karagişi, Tenekeli'den Mehmet Ali Tacar, Yeşilyurtlu Murat Bektaş ve Urlalı Hüdayi Kinaz, bu canlara bin selam olsun. Bizi bir dostlarımız bilsin, dost için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Ben T1C 15 Koç'tan Yeşilyurtlu Böcek, yani Emir Kardeşoğlu, başta derdi dostum Baran Eroğlu, abim Anıl Şen olmak üzere başka kurumlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim. Şahin Engin, Bengin, Orhan, Sinan Eroğlu, Efe Uz, Burak Gözükara, Burak Kam ve ismini zikredemedim. Yeşilyurt Güzelyalı Esenler'e çocuklarına bir selam olsun. Vefa ağır taştır, kaldıramayan altında kalır. T3'te yatan Mert Yıldırım, canım evdeydik, aşure yaptık bugün. Ev çok kalabalık ve çok yorulduk, uyumuşum birkaç saat. Herkes gittikten sonra yeni uyandım, babam çağırdı, bir oraya uğrayacağım. İyiyiz, bir sorun yok, Allah'ıma emanet ol. Mertu. Selam Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam, sağ olasın. Yanlışlık var. Şöyle diyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Zekim. Sağ ol kardeşim benim. Aleykümselam. Hayat öyle bir deniz ki yüzmesini bilirsen kayaya ulaşırsın, bilmezsen dibe batarsın. Bazen tutacağın eli bilecek, bazen de bırakmasını bileceksin. Şimdi dalgalı deniz gibiyim, kafayı dinlersen doğruyu bulur, dinlemezsen yolunu şaşırırsın. Biraz izdivaya çekilip dinlenmek lazım Doktor Zeki Kaya. Keşke bende de olsa Zeki, biz de dinlenebilsek. Bak 9.30-10 saat geldik, vallahi gözler gidiyor. Zor Zeki. Hem de çok zor kardeş. Keşke yazdığını da ben yapabilsem. Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya. Sevgi sevilen, sevki mi diyelim? Ya, Zeki niye yanlış yazıyoruz kardeşlerimiz? Şöyle diyelim, sevki sevilesin, kıymet verdikçe kıymetini yücelesin, sevgiyi de biter kıymet de. Bir an gelecek, hepsi tükenecek. Galiba biraz istirahate ihtiyaç var. Ben de bunu yapmaya karar verdim. Biraz kafa dinlemek için mesafeler gerek. İstersem yol yakın olur, istemezsem mesafe ırak olur. Her şeyle gönlünce olsun. Murat abi, Allah rızası için Gökhan Namlı'dan resmine bakmayacağım. Şarkısını çalarsan sevinirim. Doktor Zeki Kaya. Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya. C8'de kardeşim Deha Zelvi, Ruşen Akyıldız. Deha kardeşim, özür dilemene gerek yok. İzin kabul olduk.
özrün kabul oldu diyelim. Kendini üzmene de gerek yok. Allah'a emanet ol. Ayrıca ben hemen B17 atan kardeşim Furkan Çubukçu selamını alıyorum kardeşim. Allah'ın selamını.

Ama senin üzerine olsun, her zaman seviliyorsun dayım doktor, Allah'a emanet ol iki gözüm. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, sağ ol kardeşim. Twitch A28 İlker Özyiğit radyo başına. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey dedikleri noktadayım. Geçmişi birer birer siliyorum. Beynime ve kalbime, hatta her hücreme seni kodluyorum. Senden öncesi yok, senden sonrası yine sen. Seni seviyorum bebeğim. Veletten ben en çok sana yakışırım. Sana gelsin sevgilim. Ben Üçnol'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan sevgilim Buse Özyiğit. Yasakladım adımı. Başka

Aşkım 7'de işten çıktım, eve geldim. Herkesin çok selamı var. Çok yoğundu bugün. Çok yoruldum aradığında. Sesini duyunca tüm yorgunluğum geçer, her şeyim. Seni canımdan çok seviyorum. Kocaman öpüyorum dünyam. Ben Sıla Gezgin, hayatımdaki mucizem Fırat Gezgin'im. Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun, balık sevdiği denizden vazgeçmez. Yıllarım seni beklemekle geçti ama sorarsan beklemek mi yordu diye. Senin yokluğun sadece beni yordu. Her şey çok güzel olacak, gururla beklediğim aslan eşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşunda kadar birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli Beşir, Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse, 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim yenim Yunus Esen, 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış, Çakır Çağlar, Çakır Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal Batur, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine amcam ve amcaoğullarıma selam olsun. Kadın koğuşuna yatan yeğenlerim Salih hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci ve Doğan Işit'e selam olsun. Özgür günler, yakındır canlar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Konuma gerek yok, menfaati olan bulur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 koğuşundan Çimentepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşta bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş. Diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canadan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağralı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınar Tepe'li köylü Mesut Çaylak. Bir iki tane daha mesaj okuyayım kardeşlerim, tekli mesajları. Ondan sonra iki güzel şarkıyla hem kendimi dinlendireyim hem de sizleri dinlendireyim. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Şakrandı atan annem Sevcan Baran. Sana bolca sevgilerimle ve özlemle. Aslan kafese yakışmaz. Sabırla bekliyorum seni. Çok seviyorum kraliçem. Benden anneme Mustafa Ceceli'den simsiyah armağan olsun. Sıla Baran'dan sevgilerle. Murat Kral abime de saygı ve sevgilerimle. Estağfurullah Sıla. Sağ ol kardeşim benim. Şakran kadın B11'de yatmakta olan Aycan Kızıltepe, asaletli kadın, seni gördüm aslanlar gibisin. Ablam diyor ki bu ceza aldım diye yıkılmadım. Aslan hala ayakta. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. İbrahim Tatlıses, bu gönül az mı kahranı çekti şarkısı sana gelsin. Halil Kızıltepe, aslan abim, karın seni çok seviyor. Görüşe gittim. Kendine iyi bakacak mısın? Bu cezalar aslanlar yatar diyor. Aydın T1B1 koğuşu Aycan ablam. Şakranda yatan Veli Kızıltepe, kalbimin sahibi. Bütün dünya ile hasım ol, arkanda değil. Önünde durmazsam namerdim. Sadece önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam kocam var. Bedeli neyse öderim. Zorluğu neyse çekerim. Ben bu yolu tek başıma yürüdüm. Asla. Kocam her zaman arkandayım. Çocuklarımın yakışıklı babası en kısa zamanda yanımızda ol. Murat abim sana da selamlar olsun. Hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim benim. İki güzel şarkı sonrasında Ahmet Kaya'dan Al Öfkemi çalmıştı değil mi? Tabii. Niye böyle oldu? Hemen bakalım şöyle bir. Evet, iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen kaldığımız yerden tüm hızımızla devam. Birazdan doğum günü olan kardeşlerim, ama mesajlarınızı paylaşacağım bir kısmını da. Ben Eray Deniz Oyman, yani Vucalı patron, yakışıklı can dostum Muhammed Sayın. Doğum günün kutlu olsun canım dostum. Seninle her anı paylaşmak hayatın en güzel hediyesi. Senin gibi bir dosta sahip olduğum için şanslıyım. Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim. Her zaman arkamda durduğun için sana minnettarım. Ben ablan Hilal, Muhammed Sayın. İnsanlar sadece güzel görmeye başladıklarında karşıdakinin ruhunu dokunabilir. Sen hep güzel gören ve güzel görünenlerden biri ol. Doğum günün kutlu olsun yakışıklı kardeşim. Ben İlker Efe Aslan abi, Muhammed Sayın. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Daha güzel senelerin dışarıda hep birlikte kutlamak dileğiyle. Ben Esin, yakışıklı oğlum Muhammed Sayın. Yani yeni yaşında dilediğin her şey hayal ettiğinden bile güzel olsun canım yavrum. Seni çok seviyoruz. Bu kadar güçlü, cesur ve merhametli olduğunu görmek en büyük gururumuz. Doğum günün kutlu olsun nice nice güzel yaşlara. Biz T1 John 7 koğuşu canımız Muhammed Sayın. Tüm dostların, abilerin, kardeşlerin olarak doğum gününü kutlarız. Özgür günlerde bir arada olmayı temenni ediyoruz. Murat abi, doğum günü olan Muhammed Sayın için Yener Çevik'ten Hasta İşi şarkısına yer verirsen sevinirim. T1 C 17 koğuşu, sana da iyi yayınlar abi. Sağ olun kardeşlerim. Sağ olun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Öncelikle tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Ben hemen A5 koğuşundan Abbas Polat. Burada kader birliği yaptım. Oğuzhan Orhan. Yani Limontepe'li Ozi'nin doğum günüdür abi. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde sevdiklerine kutlaman dileğiyle ve selam. Aleyküm selam kardeşlerim. Eski Foca'dan Veysel Demir, Murat abi hemen hemen A5 koğuşuna bulunan Oğuzhan Orhan Namıder Limontepe'li Balyoz Ozi abimin doğum günüdür. Nice özgür senelerin olsun. Ben Menemen A5 koğuştan Daykolu Serkan Çalışkan. Burada kader birliği yaptım. Dostum Oğuzhan Orhan doğum günün dostum. Yeni yaşın enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, özgürlük getirmesini diliyorum aslan kardeşim Oğuzhan Orhan. Ben Mustafa Savaş, Menemen A5 koğuştan bulunan abim Oğuzhan Orhan radyo başına. Ozzy abi, biliyorum bugün senin doğum günün. Yani 32 sene önce gözlerini dünyaya açtın ve benim abim olduğun, yapmış olduğumuz kader birliği süresince benden abinle esirgemediğin için teşekkür ediyorum. Doğum günün en içten dileklerimle kutluyorum. Murat abi Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı Ozzy abime armağanımdır. Hemen ses kayıtları var Ozan kardeşim. Onları da paylaşayım. Hemen şunu da açalım. Bakalım şöyle bir dinletelim.
1: Sonunu da dinletelim kardeşimizi.
2: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Menemen'den Çapıhan'a. Aynı koğuşta bulunduğum kardeşim Oğuzhan Orhan doğum günüdür. Ozi kardeşim, eski yaşını kutlar, yeni yaşını kutlarım. Menemenli Çapa.
1: Evet kardeşimizin hemen mesajını da okuyalım. Ben Menemenli Selçuk Asut. A5 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Oğuzhan Orhan, yani Limontepe'li Ozi'nin doğum günü. Ozi elbet bir gün güneş bize de doğacak. Doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Aslan kardeşim kral. Ozi kardeşim şimdilik bu kadar. Bir gün olsun sevgili kardeşim. Hemen Tatü kardeşimizin de kalan bir bölümünü paylaşalım. Şöyle yapalım.
3: Ben Selam, seni çok seviyorum. Doğan iyi kutlu olsun. Ellerinden öperim.
1: Tatü, şimdilik bu kadar. Hemen şunları da bir ayıklayalım. Yok, şunu da dinletelim. Bir dakika.
3: Şunu da dinletelim. Bacım, seni çok seviyorum. Doğan iyi kutlu olsun. Ellerinden öperim.
1: Tamam, şimdi şunları bir dinlettiklerimizi silelim. Tatü, 3 tane daha var kardeşim. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım. Şu son 2 tane de dinleteyim. Geri kalan 3 tane de biraz sonra paylaşacağım kardeşim benim.
4: Kardeşim İsmet, nice senelerin olsun inşallah. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Rabbime emanet ol. Muşlu Orhan.
5: Ben T4A8 koğuşunda Tatü'deyim. Bir oğlu C9 koğuşunda yatan yakışıklı oğlun Tatü İsmet'in doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü benle dışarıda ailesiyle kızımla geçirmesini temenni ederim Tatü'deyim.
1: Ben Enç Yılmaz, T1'de yatan kardeşim. Tatü İsmet, doğum günün kutlu olsun. Sen bizim canımızsın. Tatü kardeşim. Diğerlerinde diğer 3 tane var. Onu da inşallah gecenin ilerleyen saatinde paylaşacağım kardeşim benim. Şimdilik de bu kadar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim.

Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere. Serkan Yılmaz, Şam Dibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şen.

Gel Baba, Saffet, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolli'ye bin selam ediyorum. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, sen benim her şeyimsin, sen benim söylenmeyen sözlerim, sen benim unutmadığım iliklerim, sen benim içmediğim kadehim, sen benim göz açıp kapadığım, gönül verip sevdiğim, alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canım eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez, gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, canım annem, kokunu, gülüşünü ve şefkatini çok özledim. Burası sensiz bomboş, sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu zor günleri de beraber atlatacağız annem. Sensiz geçen her saniye ömrümden ömür alıyor. Tez zamanda kavuşalım inşallah. Mahsun Kırmızı Gül'den annem şarkısı armağan olsun. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır. Annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini. Bu alemin her tarafında bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Safvet, Ceylan Taşkıran, Asena Üner, Hasan Yüksek, Yusuf Sarsılır, Veli Kızıltepe, Eşref Duman, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, sabır en büyük silahtır. Koca yürekli kardeşim, bu da geçecek. Elbet bir gün kavuşacağız. Gönlümüz bir mesafenin ve duvarların ne önemi var? Sen orada güçlü ol, biz burada her zaman arkandayız. Kendine iyi bak aslan kardeşim. Veli Deveci'den Asena Üner kardeşim, sen de sıkılıp üzülme, Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun. Kendine iyi bak, Allah gönlüne göre versin kardeşim. Ceylan Taşkıran'ıma iyi bak, o benim bu hayatta en büyük şansım, ona çok iyi bak. O çok hassastır, Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda olan baldızım Sima ve Cansu, nasılsınız iki gözüm? İnşallah iyisinizdir. Sizleri özledim. Allah'ın izni az kaldı. Oralar geçici. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. B11'de olan abim Fırat Gezgin ve Nurullah Önce, kurum içinde olan Aslan Arda Kurt ve Emre Bıyıklı'ya bin selam olsun. Bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Cansu ve Şima'ya Uygar Doğan'dan gel şarkısı armağan olsun. Gözümün nuru melek kızım, seni çok özlüyoruz, dualarım hep seninle. İnşallah Rabbimin izniyle en kısa zamanda evine döneceksin bir tanem. Canım nefesim benim. Burcu ve Esra'ya da kucak dolusu selamlar. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a ve birbirinize emanet olun. Kadın kapalda yatan canlarım Şiman ve Cansu, nasılsınız bacılar, iyisinizdir inşallah. Biziz, merak etmeyin, sizi olun yeter. Cansu bacım iyi misin, duydum. İyi ol, hep çok az kaldı. İnşallah ablamı da en kısa sürede alacağız. En güzel günler bizim olacak. Sizi seviyorum. İyi geceler. Allah'a emanet ol. Koş arkadaşlarınıza selamlar olsun. Müge Kına. Ben T116'dan Orhan Işıksoy, T1'de yatan Harun Tarduş kardeşim. Ben kazasız belasız koğuşa geldim. Seni de en kısa zamanda bekliyoruz. Sergen Temel'in, Poyraz Sayacı'nın, Gündoğan abinin, Şehmuz Bayraktar'ın, Enes Efe'nin tüm A16 koğuşunu sana çok selamları var. Gecen güzel olsun. Seni seven Orhan Işıksoy. Murat abi selamlar. Ben Ceren Aktaş, T2A2'de yatmakta olan oğlum Samet Baran Demir. Paşam seni çok seviyoruz. Ziyaretçi isim bilgilerini doldurup dilekçeni vermen gerekiyor. T3C9'da yatan dayın Savaş Aktaş, birbirinize yandaş ve yoldaş olun. Rabbim sizi korusun. Murat abim selamlar. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir. Seni çok seviyorum paşam. Çarşamba günü Okan abinin de görüşüne ismini yazdır. Seni görmek istiyor T3C9'da kardeşim Savaş Aktaş, canımın içi. Rabbim sizin yanınızda olsun. Yeğenin önce Allah'a sonra da sana emanet. Sizi çok seviyorum.
Murat abi selamlar. Ben Ceren Aktaş. Aleykümselam kardeşim. Başta T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir için, sonra da T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş'a sabırla günlerini geçirmelerini diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun. Dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm mahkumlarımıza gelsin. Çocukların, eşin bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım, yeğenin Baran sana emanet Savaş'ımın ismiyle destekçi olan Göktuğ kardeşime de selam ve sabırlar. Ben Beyvir'den tahliye olan Zehra Ilgaz, canımın içi Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel radyo başına. Kurban olduklarım, kusura bakmayın, uzun zamandır size haber gönderemiyorum. Bazı olumsuzluklar vardı ama şimdi düzeldi çok şükür. Merak etmeyin, iyiyiz. Ben Beyvir'den tahliye olan Zehra Ilgaz, canımın içleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel. Ayçam, çok geçmiş olsun bebeğim. Saliham, anne yarım, sizi çok özledim. Nazar'la konuşuyorum sürekli. Onun da çok selamı var size. Sizi çok seviyorum. Her gün kulağınız radyoda olsun. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin aracılığıyla mesaj yollayabiliyoruz. Allah razı olsun cümlemizden kardeşim. Ala T1B9 koğuşuna canımın içi kader mahkumu biricim Alperen Kiriş abileri, Kral Kasabalı Ferhat Bayram, Kral Selçuk abim, kardeşlerim Dibek Başılı Fırat, Bardakçı Çam Dibili, Ahmet Durmaz Kuruçaylı, Baran Koleş, Okan Biçer, Nurullah Özkan, Deniz Atay, Ahmet Kaya, siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? T1B9 koğuşundan herkese selam olsun. İyi akşamlar, ben Merve. İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Figen Çiftçi ablama Ünal Çiçek Elmas'tan güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Omuzun nasıl oldu? Çok merak ediyorum seni. Her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Figen'e ve yanında olan arkadaşlarına benden çok selamlar. Kendine iyi bak. B7 koğuştan Melike Baran, kısa bir söz bırakmak istiyorum. Sensiz geçen her gün biraz eksik, biraz da sensiz geliyor bana. Senin varlığın bana hep güç verdi. Yokluğunsa bana sabretmeyi öğretti. Kalbimdeki en güzel yer her zaman sana ait olacak. Allah'a emanet ol. Çok seviyorum. Seni, iyi geceler anneciğim Uygar Doğanay. Sensiz yapamıyorum. Armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu Sezen'im. 2-3 gündür sıkıntılar vardı. Mesaj atamadım. Gördüğüm kadarıyla sende sıkıntılar vardı. Ne mesaj attın ne mektubun geldi. Olsun prensesim, sen iyisen bir önemi yok. Seni çok seviyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Sezer Akgüz ve Seda Altaş'a da bin selam olsun. Murat abi, senden bir ricam var abim benim. Sevinç'ten Ben Hep Tek Başımayım şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu T1B18'de yatmakta olan Hakan Uçar radyo başına. Hakan'ın mektubum geldi, cevabını yazacağım. Ayrıca yanımda bulunan Ali Karagöz ve Sofi Serkan Demir'e de bin selam olsun. Fatih Boran da yanıma geldi, beraberiz. Şerefli olan herkese selam ediyorum. Batuhan Çalıkuşu ve Fatih Boran. Ben T1 16'dan Can Polat Dikici ve Şehmus Bayraktar Muhammed Sayın radyo başına. Aslan abim, doğum günlerin içten dileklerimizle kutlarız. Bir dahaki doğum gününe ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle Uğur Tezcan'ın da doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Geceniz güzel olsun. Farklı kurumlarda yatmakta olan oğlum Burak Doğan ve oğlum Medet Doğan. Allah'ımdan doğum tez zamanda yuvanıza dönmenizdir. Sizin eksikliğiniz aile içinde çok belli be çocuklar. Bizler, yani aileniz, sizlerin eksikliğini gün geçtikçe daha da çok hissediyoruz. Tek dileğimiz kazasız belasız yuvanıza dönmeniz. Kader birliği yaptığınız arkadaşlarınıza da selam olsun. Sizleri seven babanız Murat Doğan elbet bir gün. Selam paşam, B7 Melike Baran ablam kızın aradı ama ne dediğimi anlamadım. Ne dediğini anlamadım. Onu ara, ne gerekiyorsa ona söyle ablam. Başım üstüne, elimden ne geliyorsa. Ayrıca senin Şen'in cezaevinde olduğunu bilmiyordum. Allah'ım yardımcı olsun, Allah kurtarsın ablam. Bana ulaşabilirsin. Kız biliyor, aradı beni zaten. Selam paşam, hoş geldin. Aleyküm selam Koçer abicim, sağ olasın. Allah razı olsun. Kazasız belasız geldin ya paşam, dükkandayım. Turgut diye gittim geldim. Sünnet vardı paşam, çıkınca gel seni bekliyorum. Abi de bizim doktor Konya'ya gidecek. Yörüngesini kaybetmiş, ona akıl ver. Doktoru gönder bence oraya. Sıkıntılı yerler oralar. Hatırsın hatırladığı yerde. Paşam ben Koçer, hani kimsesi olmayan arkadaşın paşam. Kardeşim var, ne demek kimsesi olmayan.
Yoldan geldim, senden ricam, bugün seni özledim. 3 gün oldu görüşmeli, az çok yüreğimi biliyorsun. Adam satmam, sırt dönmem, yolda bırakmam. Sen iyi bilirsin paşam. Ha buradan Derman kardeşime, Allah kurtarsın babam. Bir arada şimdi B7 koğuşuna Nehir haber göndermişsin. Ayhan'ı yazsam gelir mi? Tabii ki yaz Nehir. Ben dostumu, tanıdığım, bildiğimi hiç bırakmadım. Karşılık beklemeden yaz beni Nehir. Derman, sana da geçmiş olsun. Cezaevindeymişsin kardeşim benim. Hangi koğuştasın bilmiyorum. Koçerim valla cumartesi gelin. Bugün uykusuzum çok. İzmir'e girdim, kafam yere düştü valla uyku sersemliğinden. Hala da öyleyim yani. Duyuyor mu bilmiyorum mu bilmiyorum ama ararım, konuşuruz inşallah. Kadın kapalıda yatmakta olan canım yavrum Sudem. Bugün aramadın, merak ettim. Bir şey yoktur inşallah. İyi olmaya bak. Allah büyük, sabır. Beni düşünme. Ben senin iyi oldun mu? Çok iyiyim. Kendine dikkat et. Aysel Yakuboğlu. Tarifi zor. Aşkıma çalsın. Sevilayım. Kurtuluş Şakarlı kardeşim. Evi araman gerekiyormuş. Kurtuluş Şakarlı kardeşim benim. B1 koğuşundan tahliye olan kardeşimiz Aleyna Yılmaz. Aleyna, duyuyor mu dinliyor mu bilmiyorum, selamlar sana da. Aleyna'nın çok güzel bir şarkısı var, birazdan dinleteceğim. Jingle'ını göndermiş. Ne diyorlar ona? Ne diyorlar kız şeylere, sanatçıların editör mü ne o? Menajer. Menajeri. Aleyna'nın menajeri de var artık. Göndermiş CV'sini, inşallah birazdan dinleteceğim Aleyna. Dinliyor mu artık onu da bilmiyorum. Ama ben dinleteceğim. Söz verdim arkadaşa, dedim dinleteceğim. Bizim kızımız dedim. Çok da güzel söylemişsin. Tebrik ederim. Bahtın açık olsun inşallah. Hemen Doğukan kardeşimin de ne dedi mesajı? Hemen oraya bakalım. Neredeydi o mesajınız? Neydi o mesaj? Kasim'in mesajını okuyalım. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykur, selamun aleyküm Murat abi. Nasılsın? Kendini özlettin. Hoş geldin. Sevilensin abim. Aleyküm selam Serdal'ım. Valla Serdal. İyiyim aslında da. Bugün gelmeyecektim. Kıyamadım. Valla Özgür'e kıyamadım. Söz verdim Özgür, dedim 3 gün sen de cuma görelim, olmazsa geleceğim dedim. Baktım. Neredeydik? Uşak'ta mıydım? Baktım arıyor, dedi neredesin dedim. Daha oradayım dedim. Niye dedi abi, gelmiyor musun? Dedim gelmiyorum. İzmir'e girdim saat tam 5'ti. Dedim gitsem ben gideyim. Vallahi çok yorucu geçti. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Rabbim dışarıda hani işi olup da böyle var ya. Ya neler görüyor gözler o insanları. Allah yardım etsin hele bu sıcaklarda. Aman Allah. Sağ olasın Serdal'ım, Allah razı olsun kardeşim benim. Kadın kapalıda olan canımın canı Pınar Cuhalı. Canım iyi misin? Mektubun gelmedi. İnşallah tarihi yanlışlık var. Tahliye olursam diyelim. Tahliye olursam mektubun eve gelir sarım. Seni sevdiğimi asla unutma, seni çok seviyorum. Bu hafta çıkarsam her şey güzel olacak, seni çok öpüyorum. Kendine dikkat et sarım. Yıldız Silve Gülüm şarkısını sana armağan ediyorum. Murat abi çalarsan sevinirim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Üçnoğlu B9 koğuşunda olan kral abim Serdal Aykurt abim. Beni Bostanlı sahildeyiz ailecek. İnşallah salı günü tahliye olduğunda beraber gezeriz. Pınar'ı da alırız senden sonra inşallah. Pınar Cuhalı abimin ve evdekilerin sana selamları var. Sen benim en güzel tesadüfümsün. Şarkısı Serdal abimden, sarısı Pınar Cuhalı'ya gitsin. Murat abi çalarsan sevinirim.

Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Aleykümselam Ensari kardeşim. Şakran T1 B16 koğuşuna yatmakta olan kuzenim Zübeyir Oğuz radyo başına. İki gözüm sen aslan gibisin. Allah'ın izniyle bu mahkeme yanımızdasın. Koğuşuna kadar birliği yaptığım abim Mehmet Salman'a da ve tüm koğuştaki abi kardeşlere bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven kuzenin Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Murat abi ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık Şakran'da yatmakta olan abilerim Yılmaz Sak ve Güneş Sak, Reber Hacıoğlu, Azat Başak, Kemal Acar, Boksör, Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Batmanlı Engin, Durmaz, Kadir ve Ruhat Üstündağ kardeşlere bu ismini saydığım şerefli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven sayın kardeşiniz Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Murat abi ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık değerli Altın Işık Aydın Çin'e de yatmakta olan uğruna canımı vereceğim dayım Taşkın Eleptoz radyo başına.

0: Allah'ın izniyle bir ay sonra gelip seni oradan alacağız. Ellerinden öpüyorum seni seven bir ömür boyu sayan yerin sarsılmaz Ensari Altın Işık. Değerli Murat abim, ben sarsılmaz Ensari Altın Işık. Çakran 4 nolda yatmakta olan Ahmet Altunbaş radyo başına. Kardeşim Ahmet, iki gözüm aramanı bekliyorum. Beni mutlaka ara, kafana da bir şey takma. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Biz yapamaz dedikleri her şeyin içinden geçtik. Yarın aramanı bekliyorum. Koşundaki abi kardeşlere de bin selam olsun. Ben sarsılmaz Ensari Altın Işık. Murat abi, ben sarsılmaz Ensari Altın Işık. Şakran T1B3 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerim Bilal Çetin, Mertcan, Polat Yalçın, Berat Avni Salman. Bu ismini saydım kardeşlerime, bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven sayan sarsılmaz Ensari Altın Işık. Değerli abi Murat Bingöl, ben sarsılmaz Ensari Altın Işık Şakran. Bir nolu B3 koğuşuna yatmakta olan abilerim Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin Akçay, Volkan Kızılyer, Ramazan Çetin, Yılmaz Sak, Güney Sak, Reber Acıoğlu. Bu ismini saydım şerefli insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz sarsılmaz Ensari Altın Işık. Murat abim, ben sarsılmaz Ensari Altın Işık Şakran. Bir nolu yatmakta olan uğruna canımı vereceğim aslan abim Yılmaz Sak. Abim doğum günün kutlu olsun. Bu hayatta her şey gönlünce olsun. Bir dahaki yaşını özgür günlerde bizimle beraber kutlamak dileğiyle. Seni bir ömür boyu seven sayan kardeşin sarsılmaz Ensari Altın Işık Murat abim. Benden aslan abim Yılmaz Sak Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Hemen Tatü kardeşimizin son ses kayıtlarını da dinletelim. Ondan sonra Aliye kardeşimizin söz verdiği şarkıyı da dinletelim. Sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle kardeşlerim. Şöyle bakalım. Şunu da kısalım. Hemen şurada kaldığımız yerden devam edelim.
1: Selamünaleyküm. Ben Devirci 9'dan Tarık Aydemir. Bugün doğum günü olan

kuruşa tutakılırım, iterek iterek iterek ıslatırım. Her sabah kendimi bir meyhaneden toplarım. Kalemi kader elim alışımda, ben okutası veri gibi sorular işaretim. Bütün şarkılar türküler adına. Türküler adına.

Erban Özen. Beraber kadar matumlu yaptığım Tat İsmet abimin doğum günü, doğum

Evet, ses kayıttan da paylaştık. Kaldığımız yerden devam. Ana son mesajlarımızı da paylaşalım. Sonra SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Selamünaleyküm, ben Baran Koyuncu, kıymetli abilerim. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hayat bazen insanları farklı yollara savurur ama kardeşlik bağı hiçbir zaman kopmaz. Sizleri her zaman özlemle anıyorum. Rabbimden sağlık, sabır, ferahlık diliyorum. İnşallah beklenen güzel günlerde yeniden bir araya gelmek nasip olur. O zamana kadar dualarım ve gönlüm daima sizinle. Sizi çok seven kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, bugün gönlümden geçen en güzel selamı değerli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırsa da kardeşlik var, ne zaman ne de mesafeye yenilir. Dualarım her zaman sizinle. Rabbim sabrınızı daim, umutlarınızı diri tutsun. Bu vesileyle tüm kader mahkumu kardeşlerime de selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Sıradaki şarkı önce canım ağabeylerime, ardından demir kapılar ardında sevdiklerine özleyen herkese armağan olsun. Hasret ve muhabbetle kardeşiniz Velat Koyuncu. Şakran'da yatmakta olan Zindan Ahmet kardeşim ve değerli Nusret Aslan abim, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Zaman geçer, günler değişir ama bazı değerler, bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Sizleri seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz, hasretle sabırla. Şakran'da yatmakta olan Zindan Ahmet kardeşim, kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Zindanlar soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz. Elbet bir gün görüşürüz. Seni seven sayan kardeşin Kadir Erkan. Evet, WhatsApp'ımızı kapatalım. Şimdi... Güzel bir şarkı vardı Aleyna'nın. Hemen onu dinleyelim. Sonra sıradaki şarkıyı dinleyelim. SMS'e geçeceğiz kardeşlerim.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Evet, bu ses kaydını da hemen dinletelim. WhatsApp'ımızı kapatalım.
1: Benim abi. Ben tepkim, hayırlı akşamlar Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ellerinden öperim abi. Ben T1 C16'dan Gültepe'li Rusçuk'u Murat Yurdagül. Abi T1 C17'de Muhammed Sayın kardeşimizin doğum gününü kutlar, gözlerinden öperim. Allah sağlık saat getirsin, yeni yaşında dilerim.
0: Estağfurullah çikom, sağ ol Murat'ım, gözlerinden öpüyorum. Estağfurullah kardeşim benim, sağ olasın. Hemen Murat Yurdagül kardeşimin de sesini dinlettik. Evet, WhatsApp'ımızı kapatalım. SMS'te kaldığımız yerden devam edelim. Şakranda yatmakta olan canımız Yılmazsak, doğum günün kutlu olsun. İnşallah bu yaşında yanımızda olursun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice özgür yaşlarına seni seven kardeşin ve annen. Ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Öncelikle dayılarım Kadir Has Ateş, Kurtuluş Şakarlı, abim Fırat Çağrı Beke, Mehmet Nesip Ataş, Olcay Yar Yılmaz, Fırat Çelenk, akabinde kardeşlerim Agit Kaya, Alp Orhan Baran, Burak Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Yusuf Ateş, Boran Can, Akalık Doğan Karakuş, hepinize bin selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Şakran C9'da yatmakta olan aslandayım Savaş Aktaş, sabır en büyük silahın olsun, seni seven kardeşin Eyüp. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşlan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Bugün canlar tatlı İsmet Ali ve C17'de bulunan Muhammed Sayın'ın doğum günleri. Bu canların doğum günlerini enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum günlerinde aileleri ve sevdikleriyle olmalarını diliyorum. Çalacak en güzel şarkılar tatlı İsmet ve Muhammed Sayın'a armağan olsun. Burak Ceylan. Abi ben A5 koğuşlan Belgin Durak, derdilerim canım teyze hoşum Nezahat resimci, can ablam Esen Çalışkan, bal damlam kardeşim Şehriban Fidan, güzel ablam Hayriye Seyar, ayrıca F1A13 koğuşuna bulan canımdan çok sevdiğim kalbim kocam Ali Durak'a selam olsun. Seni özleyeceğim, çok seviyorum. İsmi geçen canlara mayın tarlası şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi yayınlar, ben Kadife Kale'den Velid Aklan yani Lulu, aleykümselam Velid kardeşim. Şakran T212'de yatmakta olan Muhittin Çalışkan yani Muti, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, Siverekli Mahmut.

O yüzden 29'unda getireceğim anne, haberin olsun. Abim ben bugün zannediyordum ama ayın 29'undaymış. Bir de abim Yavuz abiye selam söylersen sevinirim. Benim numaram var. Sen de rica etsem Yavuz abi arasın beni. Ulaşamıyorum başka ona. Allah'a emanet olun abi. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni çok seviyorum. Yakup abinin, Amrah abinin, amcaların, herkesi sana çok çok selamları var. Seni çok özledik. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle. Bayrak Sancak, Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Ben abi beş koğuştan Hayriye Seyar. Değerli dostlarım, başta Kadir, kadim dostum Eser Çalışkan, meleğimiz Nezahat, resimci Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, bebek yüzlüm Belgin Durak, ayrıca bebeş koğuşuna bulunan kıymetli Çimen Durman, Gamze kardeşime selam olsun. Yıldız Silve, Sen Gelince şarkısı ismi geçen değerlilere armağan olsun. Canım dayım, Savaş Aktaş, yokluğun her gün biraz daha hissediliyor ama biliyorum ki bugünler de geçecek. Güçlüdür, umudunu hiç kaybetme, seni seven, yolunu gözleyen insanlar var. Allah sabır versin, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden aynı sofrada oturacağımız günleri bekliyoruz. Kendine iyi bak, dualarımız hep seninle, seni çok seviyorum. Bayrak Sancak, Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Burak Menderes, umarım iyisindir Murat abi. Mircan kardeşim, doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde tüm sevdiklerinle birlikte olursun inşallah. Dostlarıma, kardeşlerime, abilerime çok selamlar. Kaleli Burak Menderes, sağ ol Burak kardeşim, aleykümselam. Kadın Kapalı'da bulunan benim canım eşim Suna Aka Gündüz, sen benim her şeyimsin. Kaç gündür sesini duyamıyorum. Benim telefonuma güncelleme geldiği için sistemden attı. Pazartesi günü geleceğim oraya, güncelleme için dilekçe vereceğim. Kadın Kapalı'da bulunan benim canım eşim Suna Aka Gündüz, sen benim her şeyimsin. Kaç gündür sesini duyamıyorum. Benim telefonuma güncelleme geldiği için sistemden attı. Pazartesi günü geleceğim oraya, güncelleme için dilekçe vereceğim. Seni çok ama çok seviyorum. Kocan sana kurban olsun, az kaldı ömrüm. Sabır, kurban olayım sana, dünyalar güzelim. Şakran T1'de yatan Saptar Acar, ömrüm canım kocam. Ben de aklın kalmasınayım. Ne kadar yolumuza dikenler ekseler de bir gün yalın ayak bize gelecekler, unutma hayatım. Senin yol, kafana hiçbir şey takma yeter. Sen ne kadar çok sevdiğimi söylemeye kelimeler kifayetsiz kalır. Bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Mem Aralık evin şarkısı armağan olsun. Şakran T1 John 1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yiğit Oral'a selam olsun, ellerinden öperim. Devamında kader birliği yaptığım Mehmet Durak abime, Arda Yıldırım kardeşim, Baran Bağcı abimin derleri, A16'da yatmakta olan Enes Efe, A10'da yatmakta olan Serhat Uğur'a, hakkıyla yatan Buca'nın çocuklarına çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bizi yaradan elbet yolumuzu gösterir, çaba bizim, hüküm Allah'ındır. Abim Yiğit Oral, Ali Kınık'tan Kuralsız şarkısı armağan olsun. Şakran T2B8'de yatan Eren Kollik ablam, ömrüm çocuk, yolun daraldığında korkma. Başını yaslayacağım bir omuz, düştüğünde seni ayağa kaldıracak bir yürek var. Sessizce arkanda duran, canını canından öte tutan bir ablam var, unutma ömrüm. Senin olsun Eren'im, az kaldı güzel günler bizi bekliyor, seni çok seviyorum kalbim. Ben T3B6'dan Berkan Karadere, T3C14'te yatan Aslan abim, canım kanım Burak Kan Karadere, doğum günün kutlu olsun. Allah seni başımdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Biz sırt sırta olduktan sonra yıkılmak yok. Bugünün şerefine tekirden yıkamazlar beni, armağan olsun. Murat abi, ben hemen Kapalı'da yatmakta olan can dostum Mahsun geldi. Ben senin yağmur aslan, canım dostum Mahsun'um. Benden sana ıslak sokak armağan olsun. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım benim. Dün aldım parayı, sana gönderdim. Bugün de haber gelince dediğin yere ödemeyi yaptım, hallettim yani. Üzülme hayatım. Ben sadece kim olduğunu merak ettim, ondan sordum. Değilse biliyorsun, senin emrin başım üstüne. Gerçi konu sen olunca insan bir sorguluyor. Şaka yapıyorum, kızma hemen. Sorun yok yani aşkım. Seni seviyorum, kendine iyi bak her şeyin. Zalimin kızından derlim olan B13'te yatan Mert Toprak radyo başına. Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, az kaldı sabret elbet. Bir gün Murat abim çalar mısın Uygar Doğanay'dan? Gözlerin gözlerime ateş ediyor. Sevdiğim adama armağan olsun. Aykut ben, Kadın Kapalı'da yatan değerli Melisime Melom, nasılsın sevgilim, iyisindir umarım. Ben iyiyim, pazartesi işe başlıyorum. Beni merak etme, para attım. Onunla idare et, salı günü yine yatıracağım. Seni çok seviyorum. Hatunuma Koray Avcı'dan aşk sana benzer armağan olsun. Murat abim iyi akşamlar. Ben Rumeysa Oyur, kalbimin tek sahibi canım eşim. Take

Yağdırt koğuştan Yusuf Oyur'a vazgeçme korkakların eşidir. Ben senin karınım. Gözün arkada kalmasın. Her gece seni daha çok özlüyorum. Sana yakışır şekilde. Seni bekliyorum elbet. Bir gün o güne kadar bize de güler. Seninle kavuşacağımız günün hayallerini kuruyorum. Hiçbir şeyden pişman değilim. En büyük iyi kim sensin. İyi geceler sevgilim. Cennetim. Tek gerçeğim. İstek şarkı hece. Her dem canın olayım. TK4 koğuşuna yatan Yusuf Oyur, Eko Önder abin, Ada kardeşin, Efe kardeşin, Şehmus kardeşin, herkesin sana selamları var. Koğuştaki arkadaşlarına da selamlar olsun. Tez zamanda yanımızda görmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan ediyoruz. Tez zamanda görüşmek dileğiyle. Murat abi yayınlar. Ben İrem, şakran kapalıda yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Bir tanem aramışsın, uyuyordum. Duymadım, aramanı bekliyorum. Seni seviyorum, kendine çok iyi bak. Az da sabır iki gözüm. Çoğu bitti, azı kaldı. Önce seni Allah'ıma, sonra da seni sana emanet ediyorum. Azar bülbül, çoğu gitti, azı kaldı. Armağan olsun. Ben Şakran Teş C7 Bozo, yani Hayrettin Seyyar, Kader abilerim, Ekrem Birlik, Halil İdem olmak üzere, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Hikmet Öğren, Berkan Çarlı, Kaan Kıyar, Hüseyin Büyük Aydın, Allah ayağınıza taş değdirmesin. TK4'te bulunan Yusuf Oyur, ben seni seven gergin Şehmus, geceni feda etmeden sabahına hükmedemezsin, cesur ol, özgür yaşa, beklenensin. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen kapalıda yatan başta amcam Halil Demir Menemenli Buji, yani Halit Demir ve Mustafa Demir. Doğan Güneş, Şehmus Bora, Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan, Yitgediz'den Osmancan, Oğuz, Çimentepe'den Osman Dikler, Diksat, Eski Çamlıklı Yasin Gök, Göz Kuruçaylı, Onurcan, Pınar Dayko'dan Ahmet İneceli, Yaşar Kurt, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle Hicyan'dan dünya armağan olsun. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi, şakran kadın kapalı. B6 koğuşuna yatan Merve Miray Yıldırıcı. Mektubun geldi. Babamdan haberlerini alıyorum. Rabbime emanet ol. Her şey geçecek. Bu bizim sınavımız. Kendine iyi bak. Şahin Gündoğan der ki, hapishane dört duvardır. Asıl özgürlük vicdandır. T3'te yatan Muhammed Ali Altunpak, nasılsın bir tanem, iyisindir inşallah. Sayılı günlerimiz kaldı. Varlığın hayatımın en büyük armağanı. Sıradaki en güzel şarkı sana armağan olsun. Seni çok seviyorum Sözlüm Bey. Seni seven Diloş. T3'te yatan canım abim Ekrem Birlik, nasılsın abim, inşallah iyisindir. Seni çok çok seviyorum. Dün sizden geldim Afşin'le Mevlüt, akşama kadar oyun oynadık. Seni hepimiz çok çok özledik. Dört gözle gelmenizi bekliyoruz. Seni çok seviyorum. Seni çok seven prensesin Diloş'un. T3'te yatan Çınar Birlik, kalbim Çınar'ım, ömrüm paşam, seni çok çok seviyorum abam. Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısı sana armağan olsun ablam. Ne zaman dinlesek aklıma sen geliyorsun. Diyor ki, ben seni öpmelere kıyamadım, o yeşil gözlerine doyamadım. Seni her şeyden, herkesten çok çok seviyorum, çok özledim. Seni canından çok seven ablan Diloş'un. Şakran T4 A8 koğuşunun özgürlüğünü bekleyen kardeşim Ferhat Aslan, selamını aldım can kardeşim. Biraz zor zamanlar geçiriyorum, Rabbim sınıyor diyelim, unuttum sanma seni. Her daim candasın, kalptesin, tüm kardeşlerime selam olsun, Rabbime emanetsiniz. Huzur ve sevgiyle kalın can kardeşim. Ferhat Arslan, Serkan Gündoğan der ki, zorluklardaki dostluğun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakan, Allah'a emanet olun. Murat abi, şakran 4 nolu A18'de yatan oğlum Cihat Erdal Bulanık ve Yozgat Boğazlıyan kapalı cezaevinde yatmakta oğlum Cihan Bulanık için aç kapıyı gardiyan çalar mısınız? Elbet bir gün geleceksiniz annem. Sizi çok seviyorum, umuda kelepçe vurulmaz. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın, beklenen ve özlenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ece Hasamaç. Aleykümselam kardeşim. B11'de yatmakta olan Aslı Salman ablacığım, nasılsın, iyisindir. Sana fırsat oldukça buradan istek atacağım. İnşallah en yakın zamanda çıkman. Dileyle seni seven kardeşin Ece. Elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Sabır en büyük selamın olsun iki gözüm. Murat abim, bugün çalan tüm güzel şarkılar Aslı Salman ablama gelsin. Sana da iyi yayınlar abim. Sağ ol Ece kardeşim. Şakran Teş Ceon koğuşuna bulunan can parçam Aslan oğlum Şahin Gündoğan, babasının canı, aklım hep sende babam.
Rezdar'ın da ve tüm arkadaşların da selamları var sana. Baba kurban sana paşam. Her şey Allah'tan. Selametle kalın. Koğuş'a selamlar. Allah'a emanet olun. A19 Koğuş'undan Aydın Demirbaş Radyo başına. Sevinç ben. Bugün bütün evraklar raporla birlikte hastane maille gönderildi. Cezaevine gönderildi. Haberin olsun. Annenin yanına gelmen için hafta içi büyük bir ihtimalle getirirler seni. Arayabilirsen Türkan ablayı ara, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol Sevinç. Allah şifa versin Aydın kardeş. Rabbim nerede hasta kulları varsa annene de cümle hastalara da şifasından versin inşallah. Ben Gürçeşme'den Doğukan Yelmem. B1C6'da yatmakta olan abilerim Güneysak, Yılmazsak ellerinizden öper. Yüce Allah'ın rahmeti selamı üzerinize olsun. Özgür günler elbet bir gün bizim olsun. Doğum günün kutlu olsun. Euro Başkan, Allah bizi özgür günlerin sofralarında buluştursun. Selam olsun tüm koş arkadaşlarınız. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Şakran Kapalı Kadın, B3 Koğuşu'ndan Tuğçe Kundakçı. Kızım Kumsal Selman'ın bugün doğum günü, ilk doğum gününde yanında olamadığım için çok üzgünüm. Bir dahaki doğum günlerinde seni hiç bırakmayacağım canım kızım. Seni çok seven annen, bizim için Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalar mısınız? Şakran A19 Koğuşu'na yapmakta olan canım abim Taner Kundakçı'ya da selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleyküm selam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Mektubunu aldım. Üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim. Tek bir bildiğim bir şey, seni çok seviyorum. Nezahat bacıma selam olsun. Kocan Ceyhun Batur. A1 Koğuşu'ndan Erdinç Ballıkaya radyo başına. Avukatın dosyanı hazırlamış. Dün akşam konuştuk. Pazartesi günü yolluyor, haberin olsun. Allah'tan her şeyin hayırlısı. Bu saatten sonra Rabbim senin için hayırlısı neyse onu yaşatsın. Seni seviyoruz. Çocukların iyi, merak etme. Perşembe günü hepsini alıp yanına getireceğim. Görüşe. Allah'a emanet ol ablan Sevinç. Kral abim selamlar. Ben A5 Koğuş'tan Çam Dibi'nden Buse'nur Çevik. Sağ ol Buse'nur kardeşim. Sağ ol abişim. Estağfurullah. Başta derdi Pelin Aslan olmak üzere Esen Çalışkan, Zuhal Oksi, İdolüm Şehriban, Fidan Öznur, Kalli, Sinem Özdamar, Burçin Şenyüz, Yasemin Başaran, Özkurt Dilara, Pekcan Dilay, Soygezer, Bizden Gece Bir Söz. Herkes kendine yakışanı yapsın. Biz ne yapsak yakışıyor zaten. Abi bu derdlerime Sevinçek'ten Kalpsiz şarkısını armağan ediyorum. Abi ben A5 Koşulan Ağrılı Pelin Arslan, derdim Buse'nur Çevik başta olmak üzere can ablam Esen Çalışkan, Zuhal Oksir. Niye Zuhal Oksir diye yazılı iki mesajda da. Öznur Kalli, Sinem Özdamar. Gülay Soygezer, Burçin Şenyüz, Yasemin Başaran, Özkurt Dilara. Can bizden gece söz, gidenlerin derdine düşseydik kalanlarla kahkaha atmazdık. Tekirden yıkamazlar bizi şarkısı armağan olsun. Abi ben Gürçeşme'den Doğukan Yelmen. T3C4'te yatmakta olan Hüseyin Dönmez namı der. Yörük oğlu ellerinden öpüyorum aslan abim. Sen yapılabilecek en güzel dostu en büyük şekilde yaptın. Hakkını bana helal et. Sabret abim, özgür günler yakınır. Yüce Allah bizi özgürlük sofralarında buluştursun. Seni seven kardeşin Çak her zaman arkanda, yörük oğlu. Enver Yılmaz'dan Mapustanları armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben B10 Koğuş'tan Kübra Ülgen. Aleykümselam kız kardeşim. Güzellerim Selin Aktaş, Burcu Hülya Karabuluk, Kübra Tarakçı, Ayşe Keser, Gersu Gökçe Tosun, Beyza Özkan radyo başına. Belki ortalardayız, belki sonlardayız. Bekleyin bizi, çok yakında vizyonlardayız. Abican, güzellerim için Hazar Yılı sana ihtiyacım var. Çalar mısın gecenin? Gecen güzel, gönlünüz ferah olsun. Murat abi kolay gelsin, ben Gülçin Bulut. Şakran T2C5 Koşun olan eşim Süleyman Bulut. Bu günler gitsin, bir daha da gelmesin. Kötü günler geçme mahkum. Bugün değilse de elbet bir gün geçecek. Engin Afşar abime de selam olsun. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam kız kardeşim. İyi akşamlar sayın abim. Ben A5 Koşun'dan Yasemin Başaran Özkurt. Menemen B10'da yatan derlim nefesim Bozkurt Özkurt radyo başına. Kalbim baştan aşağıya sevgiyle dolu ve ben orada bir yer bulacak kadar şanslıyım.
Seni çok seviyorum ömrüm. Abicam bu derdime sevinçekten çıkmaz bir sokak çalar mısın? Hadi.

aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova Nal Döken'den Sedat Ulaş. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptığım abi ve kardeşlerim olan Erdi Bilgiç Süleyman Güneş, Murat Saygın Soy, Sara Akif Yazar, Ozan Dahan, Can Ceylan, Mehmet Ali Erbil, Yiğit Pasin, Ömür Karakaş, Musa Kay, Eyüp Ekin, Ömer Kaçmaz, Cemo Acar abilerime bin selam olsun. Bu dostlara Halit Bilgiç'ten dayı şarkısı armağan ediyorum. Demir kapılar bedenimizi ayırabilir ama duruşumuzu asla değiştiremez. Gün gelir kapılar açılır. Yarım gelen bir mesajımız. İki güzel şarkı. Açayım hemen şöyle. Evet, iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden SMS mesajlarıyla devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

bir gün güneş özgürlüğe doğacak. Umutlarım yeşeri, mahpusluk yalan olacak. Soğuk duvarlar

Evet, kaldığımız yerden devam. Abi, Bengür Çeşme'den Nuran Yelmen, T3C4'te yatmakta olan Namıder Hüseyin Dönmez'e selam olsun. Ellerinden öferim abim. Bugün mektubun elimize ulaştı. Hepimizi çok duygulandırdın. Yelmenlerin sana selamları var. Allah'ım en kısa zamanda seni de ve tüm kader mahkumlarını oradan kurtarsın. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle Allah'a emanet ol abim. Ben Bekir Öz Balyoz Şakran Kadın Kapalı C3 koğuşuna bulunan sevdiğim kadın Emine Çelik Ören'e sesleniyorum. Bir tanem, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana sağlık, özgürlük ve mutluluklar getirsin. Bugün de yanında olmayı çok isterdim. Seni canımdan çok ama çok seviyorum. Hoşça kal. Murat Yalçın, iyi ki doğdun. Bir tanem şarkısı benden sana gelsin. Kadınım Emine Çelik Ören. Selamünaleyküm Murat abi. Ben A5 koğuşundan Nezahat Resimci. Aleykümselam kız kardeşim. T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Derdimi kahrımı çeken canım eşim. Takvimden eksiden her gün sana kavuşacağım güne biraz daha yaklaştırıyor bizi. Seni çok özledim bir tanem. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Bu gece çalan bütün şarkılar bize gelsin kocacığım. Ben A5 koğuşundan Hayriye Seher, değerli dostlarım, başta Kadir, kadim dostum Esen Çalışkan, meleğimiz Nezahat Resimci, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Bebek Yüzlüm Belgin Durak, ayrıca B5 koğuşuna bulunan kıymetli Çimen Durman Gamze kardeşime selam olsun. Yıldız Silve Sen Gelince şarkısı ismi geçen derdere armağan olsun. Şakran T1B9'da yatan Çeşmeli Okan Biçer. Öncelikle koğuşumuzda bulunan abilerim Kasabalı, Ferhat Bayram, Lal, Hidayet, Selçuk Ok. Yanlışlık var bu mesajda da. Selçuk Ok başta olmak üzere diğer abilerim, kardeşlerim, Dibek Başılı, Fırat Bardakçı, Can Çamdibili, Ahmet Durmaz, Kuruçaylı, Baran Güneş, Bucalı, Alperen Kiriş, Eşref Paşalı, Deniz Atay, Bayraklı, Nurullah Özkan ve Batuhan Akkurt'a selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, seni özlemek artık sıradan bir duygu değil. Sanki günün her saatinde içimde sessizce atan ikinci bir kalp gibi. Adını düşündüm, her an yüzümde istemsiz bir tebessüm oluşuyor. Senin varlığın bana umut, senin sesin huzur, hayalin ise güç veriyor. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, sevdiğim her gece gün biraz, şöyle diyelim, sevgim her geçen gün biraz daha büyüyor. Çünkü ben seni sadece seven değil, seni hayatımda biri anında mutlu görmek isteyen biriyim. Gün gelecek, hasret bitecek birimiz. Yarım gelen mesajımız. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben B12'den Mehmet Aktaş. Bugün dostum Mehmet Sayın. Yanlışlık var, Muhammed Sayın diyelim. Doğum günün enişten dileklerimle kutluyorum. Allah gönlündeki tüm güzellikleri sana nasip etsin. Seni kalben seviyorum. Sevgilerimden Mehmet Aktaş. Allah yar ve yardımcın olsun. Ben İzmir'den Yeter Poç, açık cezaevinde yatan sevdam, sevgilim, sonsuzum, Ruhi Koç Kesere, Mustafa Yılmaz'dan Ey Gecem Gel Sabah Ol şarkısı armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok selamlar. Ruhim çok özledim. Yeğenim Ömür de selamları var. Yanlışlık var sanki. Şöyle diyelim. Ruhim seni çok özledim. Yeğenim Ömür'e de selamlar. Evet, öyle diyelim. Yeğenim Ömür'e de selamlar olsun. Rabbim tüm kadar mahkum kardeşlerimize sabır versin. Ben bir nolu B12'den Emrah Geçit. Dostum Muhammed Sayın. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben bir nolu B12 Oğuzcan Tolga Bingöl Uğur Savcı, B11'de bulunan Erhan Teker abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. 3.10'da Umut Aydın, yani namı der 5.10. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. Allah'a emanet olun. Ben bir nolu B12 Oğuzcan Oğuz Tolga Bingöl Uğur Savcı, B11'de bulunan Erhan Teker abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. 3.10'da Umut Aydın, yani namı der 5.10. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüs, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, karım, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok ama çok özledim, seni çok seviyorum. İyi ki hayatıma girdin, iyi ki seni tanıdım. Dünyaya bir daha gelme şansım olsa yine aşık olurdum. Sen benim her şeyimsin. Oralarda dikkat et kendine, seni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seven kocan Uygar Doğan'dan ateş ediyor, armağan olsun. Allah'a emanet ol sevgilim. Murat abi çalarsan sevinirim. İyi yayınlar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koşulan Çapa Hakan Evceler. Aleykümselam Hakan kardeşim. Göz var söyleyene hayran olsun. Söz var sarf edene düşman olsun. Söz var her derde deva olsun. Söz var mahşerde dava olur. Hacı Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim, Tatar Berkan, Batur. Şaklan Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey, dilliğe gelsin Çapa Hakan Evceler. Murat abi, ben T3A20 Koğuştan Çapa Hakan Evceler. Herkes senin değerini görmek zorunda değildir. Seni anlamayan ya da kıymetini bilmeyen insanlar senin değerini azaltmaz. Güneş nasıl her gün aynı ışıkla doğuyorsa insanın değeri de başkalarının bakışına göre değişmez. Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim, Tatar Berkan, Baltura. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey, dilliğe gelsin Çapa Hakan Evceler. Bence 13 Koğuş'tan Sevcan Geyik. Burada derdim olan Funda Ayhan başta olmak üzere can kardeşlerim Buse Merdem, Elif Naz Çolak ve Esra Erces ile birlikte gece bir söz değil. Biz iz bırakmaya geldik, biz farklı bakmayı denedik ama gördüklerimiz hep aynıydı. İyi yayınlar abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Abim, senin aracılığınla Kadın Kapalı B9 Koğuş'ta bulunan aşık olduğum kadın yani Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki beni duyuyordur. Kendini benim yerime koyup düşünmene sevindim. Canını sıkma fazla da. Ben bu olayın sebebinin ne olduğunu biliyorum sanki. Ama neyse, artık yazar anlatırım bu arada. Zehra anneden de selamlarını aldım. İyi olmana da sevindim. Sen her zaman iyi olmaya devam et. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet. Seni sevdiğimi unutma. Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Abim, senin aracınla Kadın Kapalı B9 Koğuşu'na bulunan Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Nuran Gökçen'im, iki gözüm, faksını aldım. Anlattığın konudan haberim var. Bu konu ile ilgili sana bir şey yazmak için faksının gelmesini bekledim. Tabii ki yazıp söyleyeceklerim var. İnşallah pazartesi günü cevap yazıp yollayacağım. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Seni sevdiğimi unutma. Sait Faik Ölçen. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp, Kadın Kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcım Fatma'm, her şeyim, ne yapıyorsun kurban oldum. Sakın sıkılma, üzülme, az bir zamanımız kaldı kavuşmamıza. Çocukları merak etme, onlar çok iyiler. Kafana bir şey takma, benim de bir tek sıkıntım sensin. Son 19 günümüz kavuşmamıza. Escobar'bim, kocan sana ölür Fatma'm. Bizce 13 Koç'tan Sevcan Geyik ve Funda Ayhan, gece bir söz de bizden olsun. Korkak kalbimin en cesur yanısın sen. Yeryüzü şahit olsun ki gökyüzü kadar seveceğim seni. Bir destek şarkımız var Murat abi. Yıldız Tilbe'den Seni Seve Seve. Abim benim, mesajları hiç okumuyorsun diyen kardeşim. Duyuyor musun bilmiyorum. Ama duymadığını tahmin ediyorum bu saatte. Hangi mesajlardan bahsediyorsun onu da bilmiyorum ama... Saat 7, hemen hemen 7.35'te başlıyorum. SMS mesajlarını bir kısmını okuyorum. Saat 8'e kadar sevgili kardeşim. Sonrasında gece 12-12.30'dan sonra başlıyorum. Kaldığım yerden devam etme. Okunmayan mesaj olmaz sevgili kardeşim. Bak, açık ve yüreklilikle de senin attın. Abi, benim mesajları hiç okumuyorsun. Mesajını bile okumakla mükellefim kardeşim benim. Bir gün olsun. Muhtemelen duymuyorsunuzdur ama olsun, inşallah duyuyorsundur da en azından bilmiş olursun. Saat 7.30'da SMS mesajlarının bir kısmını okuyorum 8'e kadar. Sonrasında gece 12-12.30'dan sonra da kaldığım yerden devam ediyorum kardeşim benim. Bilgin olsun. T3'te yatan Meriç Şengün, beni acil ara. T3'te yatan Meriç Şengün, beni acil ara. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sevdan bir ateşmiş. Beni kül olsam da seni sevmekten vazgeçmem Nazım. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun, sana ve masana gelsin sultanım. Ben Musto yani Dablo, Bornova'dan selam Murat abi. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle kolay gelsin, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Şakran'da yatan abilerim, kardeşlerime de selam olsun. Savaş Kırgız, Ömer Şahin yani Delibaş, Ege Güneş,
Çınar Kurşun kuzenler az da sabır. Ben Peri Şakran Teki John bir koşun atan Metehan Sabuncu seni çok özledim canım. Seni çok seviyorum aşkım kurban oldum özlemim. Ben Aysima Menemen B16'da olan Yunus'um sevdiğim seninle gezemediğim bir sokak var içimde. Seninle geçiremediğim günler var hasretim var yüreğimi yakan. Hani derler ya bir kavuşmak bin haseti alnından vurur. Sana kavuştuğumda iki gözüm 40 haset adına sımsıkı sarılacağım sana. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben Menemen'le namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan aşkım Nazan. Demirhan ömrüm. Ben içersem ya seninle ya da senin için. Sultanım özlenen ve beklenensin Nazon. Gelir gelir şarkısı senin ve masana armağan olsun. Ben Foça Açık Cezaevinden Hamit Timsah Metehan Sabuncu radyo başına. Kalbim canım seninle güzel abim. Bu şehirde aşkım bu şehirde şarkı abim Metehan Sabuncu'ya gelsin. Hazreti Yusuf'tan miras bize başı zindan sonu hükümdarlık elbet. Bir gün Allah'a emanetsin. C11 koşu selametle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan aşkım Nazon. Sakın çocuklarım merak etme hepsi iyi. Tek eksik sensin ömrüm. Hepsinin sana selamı var. Sen her zaman kalbimizdesin sultanım. Gecen güzel olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masana paylaştığın arkadaşların olsun. Ezo ablama selam olsun. Benim kıymetlim Nazon. Az da sabır. Bir tanem seni seven Murat. Selamünaleyküm Murat abi. Ömrüm Ece Pekgüven radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Nefesim hiçbir zaman unutma. Ne olursa olsun seni çok ama çok seviyorum. Sen benimsin. Benden başkası sana yar olmaz. Annenden de seni istedim. Verdim dedim. Bu iş bitti. Sadece oradan çıkman kaldı. Allah'ın izniyle. O da olacak. Ölürüm kızım ben sana. Seni kimseye vermem. Anladın mı beni? Allah'ıma emanet ol. Pazartesi görüşürüz. Murat abi T1 C6'da yatan Yılmaz Sak radyo başına. Ben ablan. B1'den Zeynep Sak. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Senin gibi bir kardeşim olduğu için çok şanslıyım. Bir dahaki doğum gününü hep birlikte özgür günlerde kutlamak dileğiyle. Kardeşim için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B1 koşulan Sıla Bölge. Aliya Özyürsel, Aycan Karayel, Salih Ecellioğlu gece bir söz. Yanlış yoldasınız diyenlerle hep aynı yolda kesişti yollarımız. Serkan Nişancı eller üzer biz bize sevenlere gelsin. Murat abi ben B1 koşulan Aliya Özyürsel. T2 C1'de yatmakta olan eşim ve suç ortağım Berk Tuncay. Hayattaki en büyük tutanağımsın. Babamın hastaneye yatışı yapıldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Edip Akbayram aldırma. Gönül tüm C1'e gelsin. Allah şifasını versin kardeşim benim. Allah el ayak altına düşürmesin. Ben kadın kapalı B1 koşulan Özlem Çakmaklı. Menemen T tipinde bulunan abim Mustafa Çakmaklı radyo başına. Ömrüm sesini duymak bugün çok iyi geldi. Seni çok seviyorum unutma. Ben her zaman yanındayım. Seni seven mini Özlem. Selamünaleyküm Murat abim. Ben B1'den Gamze Çakal. Aleykümselam kardeşim benim. Abi salı günü bir istek geldi. Bir yanlışlık var. Daha önce de birkaç kez böyle oldu. Bu kurumda Gamze Çakar isminde biri var sanırım. Son harflerimizden dolayı karışıklık oluyor. Senden ricamdır. Dikkat edilirse sevinirim. Yanlış anlaşılma olsun istemem. Şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca TKA 19'da olan dayım Aydın Demirbaş'a selam olsun. Gamze kız kardeşim. Çok doğru söylüyorum. Şimdi burada ne var? Gamze Çakal bir de Gamze Çakır mı vardı? Evet Gamze Çakar. Evet çok doğru söylüyorsun. Bazen biz karıştırıyoruz biliyor musun? İsimleriniz aynı sadece soyadlarınız. Biri Çakar biri Çakal. Aynen. Doğru söylüyorum kız kardeşim. Bak burada ayıklardın bizi. Teşekkür ederim. Çünkü biz bazen öyle okuyoruz. Gamze Çakar diyoruz. Gamze Çakal diyoruz. Doğru söylüyorsun kız kardeşim. Kesinlikle böyle bir şey hakkımız da yok. Evet Gamze Çakal ve Gamze Çakar. Bunu şöyle bir not alalım kız kardeşim. İyi oldu söylemem. Gamze Çakal. Gamze Çakal. Bunları da not aldık. Tamam teşekkür ederim kız kardeşim.
İyi oldu valla böyle bir mesaj attırman, yoksa böyle devam edecekti. Ben B1'den Sezen Can Özüm, Sezer Akgüs, kıymetlilerim Gamze Çakal, Asena Üner, Seda Altaş, Burçin Sevik, ayrıca C1'de olan ablam Kübra İbin. Abi gece söz, güvenmeyi sorguladım çünkü kaybettiğim savaşların galibi güvendiğim insanlardı. Abican bizim için Özgür Kaplan Geceler Yangın şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, ben İsmail Yaşik. Aleykümselam. Başta abim Atakan Lüder, Ali Enes Agirman, Vedat Adıgüzel, Ali Kemal, Gürcan Engin. Gürcan beni

Ve selamı hak eden tüm dostlara selamlar olsun. Ben İsmail Yaşık. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Atakan Lüder ve Umut Akay. Buradan beni tanıyan tüm dostlara, başta Atakan Koçak kardeşim olmak üzere, abimiz Eyüp Gürgür ve tüm eşe dosta selamlar olsun. Eyüp Gürgür abim, sana da geçen gün birkaç kez selam gönderdim. Duydun mu duymadın bilmiyorum ama yine de sana sevgiler, selamlar Eyüp Gürgür abim. Şakran TV'de yatan Selçuk Ok, açık cezaevinde yatan Seçkin Ok. Canım abilerim, sizleri çok özledik. Kendinize iyi bakın. Sizi seven aileniz. Bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısı. Ben Ronar Koca A. B7 koşuna atan ablaları Melike, Baran, Seher, Menteşe. Orada çok iyi olunmaz biliyorum ama iyi olmanızı diliyorum. Kokom yanımda yanımda şu an. Size çok selamı var. Rabbim sizleri de aramızda görmeyi nasip etsin. Oradaki rahatınıza, keyfinize bakın. Sizi çok seviyorum. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun.

Ben Roner Koca, B7 koğuşuna bazı arkadaşlar benim hakkımda ona buna düşmüş demişler. Mahalleye gitmişim, bazı tatsızlıklar yaşamışım ama benim bunlardan nedense haberim yok. Konuştuğunuz her bir kelime size günün sonunda ne getirir bilemezsiniz. Canınız sıkıldığı için konuşmayın. Dediğim gibi konuştuğunuz şeyler size günün sonunda ne getirir bilemezsiniz. Ben Roner Koca. Mesajı çok şükür usluplu bir şekilde yazmaya çalıştım. Argo yazarsam okumayacağınızı bildiğim için o lüzumsuzlar beni anladılar. Vallahi sevgili kardeşim, doğru bir şey değil. İçindeki duyguları yazabilirsin. Ha, biz de okumakla mecbur da değiliz. Çünkü okuduğumuz her kelime 15 gün sonra bize geri dönüyor. Başka şekilde geri dönüyor. O yüzden biz çok inşallah duyuyorsunuz bu anonsunu sevgili kardeşim. Sen duygunu ifade etmekte haklı olabilirsin ama yeri burası değil. Farkındaysan senin mesajında pas geçiyorum bazı kelimeler, çünkü benim onu okumam kendime göre değil. Sonra 15-20 gün sonra neden böyle bir şey okudunuz deniliyor bize. O yüzden senden ricamdır, bu tarz sözcüklerini, uslubunu, evet kendin de zaten itiraf ediyorsun sevgili kardeşim. Düzelttim diyorsun. Yazacağım bildiğimde okumayacağınızı da biliyorum demişsin. Teşekkür ederim. Bizim yerimize de cevabını vermesin. İnşallah. Biraz önce de yazdıkların içerisine pas geçtiklerim var. Mümkünse daha detaylı bir şekilde değil de kendi duygunu bizi zora sokmayacak şekilde sevgi mesajları atarsan okumakta keyif alırız. Bu şekilde de en azından açıklama yapmayız. Bizim buradaki gayemiz, karşıdaki insanlar hasmi olabilir, sevmeyenlerin olabilir, seni sevmeyenler de olabilir ama yeri burası değil. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Sana da selamlar olsun. Okumayacağınızı bildiğim için o lüzumsuzlar beni anladılar. Bence ağızdan çıkanlara dikkat edin, sonuçlarına katlanırsınız. O dört duvar arasında ceza yattık ama konuştuğunuz hiçbir kelime yanlış olmadı. Baştan aşağı yanlışken doğru insanlar hakkında yorum dahi yapamazsınız. Beni de tanımıyorlar ama benim hakkımda da çok yorum yaptılar o dört duvar arasında bazı kardeşlerimiz. Tanıyormuşuz. Ben hiç, sadece birkaç kez dile getirdim. Ben 56 yaşındayım kardeşlerim. Beni size anlatan kardeşlerimiz evlatlarımız yaşında. Biz hiçbir zaman evlatlarımız yaşında insanlarla oturup kalkmadık. Abilerimizden daha büyük yaştaki abilerimizin yakınında oturduk. Kendimizi öyle yetiştirdik. Ama yanımıza oturan kardeşlerimizle de biz bir şey paylaşmamışızdır. Duygularımızı paylaşmışızdır. Alın cebinize koyun, gün gelir lazım olur demişizdir. Onun haricinde bizi anlatan kardeşlerimiz bizim evlatlarımız yaşında. Biz bunları çok yaşadık ki burada da paylaşmadığımız çok şeyler var. Normaldir çünkü Murat Bingöl'ü sadece tanıyan insanlar zaten anlatmazlar beni. Sevdiklerini söylerler, anlatmazlar. O yüzden seninle hemfikirim Roner kardeşim. Doğrudur ama dediğimiz gibi yeri burası değil. Duygunda haklısın, hemfikiriz seninle. Biz de yaşıyoruz kardeşim benim. Bizi de seviyor gibi görünenler var. Ama biz inanmıyoruz onların sevgilerine. İnanmadıklarımızın da üstünü çizdik, eledik, bertaraf ettik. Sevgili kardeşim, insanız. Her şey bizler için. Her şey. O yüzden her zaman duam derim ki Rabbim bizi önce iyilerden et, sonra da iyilerle karşılaştır. 7/24 bu duayı ederim. Hem kendim için ederim, hem de karşılaşmak istediğim insanlar için. Murat abim, ben Buca'dan Sahram Oskay abim, şakranda yatmakta olan canım, hatta kalbimin tek sahibi olan kocacım, dermanımı çok ama çok seviyorum ve Ümit Yaşar'dan Nasıl Seveceğim armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar. Ben İbrahim Dal, T2'de yatmakta olan dostlarım, kardeşlerim, abilerim, Umut Demir Kap, Samet Kır, Samet Kılıç, Uygar Tüfekçi, selam olsun, Barış Kahraman, bittim apurşu, aksa armağan olsun, özlenen ve beklenensiniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T1 B9'da olan biricik oğlum Nurullah Özkan. Canım çocuğum, sen sakın hiçbir şeyi kafana takma. Her şey daha güzel olacak çocuğum benim. Aslan kafeste durmaz kuzum. Ömrüm yetene kadar değil, son nefesime kadar arkandayım. Canım oğlum, Allah'ım en kısa zamanda bütün kader mahkumlarını kurtarsın paşam benim. Allah'ım seni bütün kötülüklerden korusun kuzum.
Şakranda yatan Berat Kurtay, sana inanıyorum. Her şeyi düzeltecek kalbinde, yüreğinde var. Biliyorum seni seviyorum. Berat yine biz olmak için sabırla bekliyor. Berat Kurtay, senden hiç vazgeçmedim. Geçmedi niyetim yok. Bizim için yaşa. Her adımda bizi düşün. Seni bir kez daha kaybedemem, kalbimdesin. Berat Kurtay, her anımda yanımda oldun. Yine olacağım. Hep olacağım aşk. Bizi düşün. Bizim için yaşa. Bizi bırakma. Seni seviyorum kalbim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C8'de yatan öncelikle Hasan Sadioğlu kardeşime selamlarımı ve koğuştaki abi kardeşlerime, herkese selamlıyorum. Allah hepinizi tez zamanda abilerinize kavuştursun. Hasan'ım sıkma canını, her zaman yanındaysan kısa zamanda alacağız seni. Oradan kardeşin Mesut'la beraber seni seviyoruz. Allah'a emanet. Mustafa Kemal Sami Ahmet Kaya, geçmiyor günler armağanın olsun. Şakranda yatan Berat Kurtay, aşk seni çok özledim, sana çok ihtiyacım var, kalbimdesin, her an aklımdasın, seni bekliyorum kalbimin adamı, iyi geceler. Cümleten selamünaleyküm, Allah kurtarsın arkadaşlar. Uygar Doğanay, ne haldeyim şarkısı. Şakranda yatan Kaya Akgün, Hüseyin Han kardeşlerimize, abisi Baran Halis Demir ve kardeşi Deniz Hürüş'ten armağanım. Aleyküm selam. Ben İsmail Yaşık. Başta abim Atakan Nüder, Ali Enes Agirman, Vedat Adı Güzel, Ali Kemal, Gürcan Engin, Gürcan beni ve beni tanıyan, selamı hak eden tüm dostlara selam olsun. Ben Atakan Nüder ve Umut Akay. Buradan beni tanıyan tüm dostlara, başta Atakan Koçak kardeşim olmak üzere abimiz Eyüp Gürgür'e ve tüm dostlara selam olsun. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isterim kardeşlerim. Evet, son mesajları da paylaşalım. Aydın Çin'e LTPA8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Selim Şaşkın'a sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek, sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. İki gözüm elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Hasret sana, özlem sana, Uygar Doğanay'dan sensiz yapamıyorum armağanım. Ali Aşakran TK19 koğuşuna bulunan Ozan Ahmet Kartal, ben ZK, benden ona Gökhan Doğanay'ı özlüyorum şarkısı armağanım olsun. Mahşerde görüşmek dileğiyle. Bir daha yenileyelim sayfamızı, varsa paylaşalım, yoksa. Evet, bugünlük bu kadar kardeşler. Evet, bugünlük bu kadar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbime emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah 7 çeyrek geçe kayıt mesajlarımızla başlayacağız. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu kapanmadı. Şunu açıp kapatayım ben buradayken hemen. Şu açılsın, hemen bekleyeyim.

Tamam, şunu da açalım bir. Hoşça kalın. Rabbim emanetsiniz.

sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur,

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

aldım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma. Ölen aşk yeniden dirilir sanma. Özürle kabahat silinir sanma. Bu yolda hiç yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz. Kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem seni üzme istemem. Bu huzlu hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın. Ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah.